rüyada kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüyalarda buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Rüya

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası programında İslam dünyasına seslendi, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde İsrail hükümeti vardı, Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde orman yangını, Bodrum'da ise makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Aydın ve Kahramanmaraş'ta ekipler alevlerle mücadele etti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle Fethiye Huzurevi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevinde hizmet alan 64 kişinin güvenli yerlere sevk edildiğini açıkladı. İstanbul'da Zeytinburnu sahil yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkiinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 16 kişi yaralandı. Ankara merkezli yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka düzenlemesinin yeni yargı paketinde yer alacağını, Ekim ayında meclise sunulacağını belirtti. Çalışmayla hakime konuyla ilgili geniş takdir yetkisi verilmesi ve mahkemenin gerekli gördüğü durumlarda nafakayı sınırlandırabilmesi öngörülüyor. Osmaniye, Adana ve Mersin'de dolu yağışı etkili oldu. Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu, bölgede bulunan meyve ve sebze ekili tarlalara zarar verdi. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin 7 Aralık 2023 tarihinde

tarihli Atina bildirgesiyle uyumlu yaklaşımını sürdürdüğünü vurguladı. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinde kontrolde olduğunu söyledi. İran'dan da açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatını uygulaması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Nepal Çin sınırındaki bölgeyi vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 579'a yükseldi. Yaklaşık 2000 kişiden haber alınamıyor. Eriyen bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte Tibet sınırındaki bir barajın patlamasının ardından ikinci kez sel uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölge sakinleriyle kurtarma ekiplerinin yüksek kesimlere sığındığı bildirildi. Haberleri dinlediniz.

efendim, sabahın ilk ışıklarıyla Türk sanat müziğinin zarafeti buluşurken sabahın namesi ailesi kocaman bir günaydın her birinize. Parçalı bulutlu, serin, inceden üşüten bir Ankara sabahına uyananlara da günaydın. Çünkü biz öyle uyandık. Türk sanat müziğini gönülden seven, her nerede olursa olsun bizi dinleyenlere de kocaman bir günaydın. Her birinize kucak dolusu sevgilerimizi göndererek başlıyoruz programımıza. Sizin radyo kanalınız, sizin programınız, işte sabahın namesi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bazı sabahların saati kurulmaz, insan zaten vaktini bilir çünkü cumartesi olmuştur, radyo açılır, o güzel nameler evin içine dolar sevgili dinleyenler. Bir eser diğerini çağırır, güzel bir sabah başlar ve biz bu sabahta buluştuk ve siz bu sabahı yine varlığınızla güzelleştirdiniz, güzelleştiriyorsunuz. Radyonun bir ucunda biz, öte ucunda siz, yerlerimizi aldık. Biz o güzel eserleri radyolarınıza ulaştırmak için, sizse dinlemek için. Halinizi, hatrınızı sormadan başlayamayız. Bugün nasılsınız? Umarız ki iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Tüm dinleyenlerimizin her zaman iyi olmasını istiyor, diliyoruz. Bugün 29 Ağustos 2026 günlerden cumartesi. Sabahın namesini her cumartesi olduğu gibi sizler için Elif Balcı hazırladı. Mikrofonda ben Havva Emelya ile Çoban ve teknik yönetmenimiz ise Semih Ballı. Sevgili dinleyenlerimiz, Eylül ayının eli kulağındaki Ağustos ayının ilk programını sanki daha dün yapmışız gibi siz de katılıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Zaman ne çabuk geçti de ayın son günlerine geldik. Yarınsa 30 Ağustos. Yarın 30 Ağustos dedik ama takvimde sadece bir tarih değil 30 Ağustos, bir milletin bu vatan bizim diyerek bağımsızlığını dünyaya ilan ettiği büyük gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bize kanlarıyla vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bugünden kutluyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, dakikalar önce sabahın namesindeki birlikteliğimiz başladı ve saat 10'a kadar da devam edecek. Bu sabah hiç bekletmeden daha ilk saatimizden itibaren sizden gelen mesajları okumaya, istek eserlerinizi de yayınlamaya başlayacağız. Çünkü çok ama çok fazla istek geliyor. Bizim için de önemli olan mümkün olduğunca çok dinleyicimizin isteğine yer verebilmek programımız içerisinde, süremiz içerisinde, elbette ki süremiz el verdiğince. Her hafta bize mesaj

mesajlarını istek eserlerine gönderen dinleyenlerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Tabii bununla birlikte bizi dinleyen çok geniş bir dinleyici ailemiz var ve aramıza sürekli yeni dinleyenler de katılıyor. Zaman zaman yayın süremiz yetmediği için o dinleyenlerimizin isteklerine sıra gelmeyebiliyor. Bu nedenle bu sabah daha önce isteğine yer veremediğimiz ya da aramıza yeni katılan dinleyenlerimizin eserlerine öncelik vermeye çalışacağız. Bunu baştan söyleyelim çünkü istiyoruz ki 3 saatin sonunda olabildiğince çok dinleyicimizin isteğini yerine getirmiş olalım. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya da devam edin. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradaki program görselinin altına mesajlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz. Tabii internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizlerle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. TRT Dinle uygulamamız üzerinden de radyo kanallarımıza erişebilirsiniz. Tabii ki TRT Name'ye de öyle. Gözler kalbin aynasıdır derler. Peki ya ses? Ses de ruhun aynası değil midir? Ne dersiniz sevgili dinleyenlerimiz? Emel Sayın da o ince, berrak, kendine has güzel sesiyle ruhunun ve sanatının güzelliğini yıllardır yorumlarına taşıyor, bizlerle paylaşıyor. Emel Sayın'ın eşsiz yorumuyla programımızın açılışını yapıyoruz bu cumartesi sabahın namesinde. Mavi boncuk tak da gel diyecek Emel Sayın, Muhayyer Kürdi makamındaki eserin bestesi Alaaddin Şensoy'a, sözleri Kamil Başaran'a ait. Ve devam edeceğiz ardından yine özel ve güzel bir sesten sevilen bir eseri dinleteceğiz size. Hep beraber dinleyeceğiz. Hamiye Turan söyleyecek, gözleri aşka gülen taze Söğüt Dalısın bu güzel eserin sözlerini yazan ve besteleyense Gündoğdu Duran. Ve işte bu güzel eserlerle ritmimizi de yükseltecek bu güzel eserlerle, bu güzel seslerle sabahın namesi başladı.

Sabahın nabesinde ilk çeyrek geride kaldı bile değerli dinleyenlerimiz, zamanı tutamıyoruz ama o güzel eserlere de hep birlikte ortak oluyoruz. İki güzel eseri paylaştık sizinle. Bu arada mesajlarınız hızla gelmeye devam ediyor. Her birini not alıyoruz, okuyacağız, paylaşacağız. Tabii ki iki kategorimiz var. Birincisi özellikle istekte bulunanlar, isteklerinizi şu an ayırıyor yapımcımız Elif Balcı ve yanı sıra sıradaki eseri sevdiklerini armağan etmek isteyen dinleyenlerimiz var. Tabii mesaj olarak yazanlar buradan. Bir de sessiz dinleyenlerimiz var. Sizler de iyi ki varsınız. Bu arada yazabilirsiniz. Muhabbetimize ortak olmak isterseniz biz memnuniyetle seviniriz. Onu da aktaralım. Ama her biriniz iyi ki varsınız. Onu da paylaşmış olalım ve yine iki güzel eserle devam etsin Sabahın Namesi programımız. Öncelikle Zeki Müren'den dinleyeceğiz. Unuttun mu beni zalim? Ardından Hamiyet Yüce Ses radyolarınızda olacak. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim.

7.24 oldu saatimiz, TRT Name'desiniz. Sabahın Namesi programındasınız. Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarınız bize ulaşmaya devam ediyor. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımız Sabahın Namesi görselinin altına beğenileriniz de geliyor, yorumlarınız da, mesajlarınız da geliyor. Ayırmaya çalışıyoruz, seçmeye çalışıyoruz hepsini. Siz de yazmaya devam edin. Şimdi önümüzdeki dakikalarda sizden gelen istek eserlere yer vereceğiz. Ama öncesinde yapımcımız Elif Balcı'nın sizler için seçtiği eserleri paylaşıyoruz. Bu sırada bu eserleri bakalım kimlere ortak edeceğiz? Bakalım Sabahın Namesi görselinin altına kimler yazmış? Birkaçını paylaşalım. Hepsini süremiz el verdiğince okumaya çalışacağız. Bu arada bu notu bir kez daha düşelim sevgili dinleyenlerimiz. Hatta radyosunu yeni açanlar için de hatırlatalım. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarında yer alan Sabahın Namesi görselinin altına yazarak bize ulaşabilirsiniz. Muhabbetimize ortak olabilirsiniz. Ali Balcı onlardan biri. Manisa Turgutlu'dan sevgilerini göndermiş. Program ekibimize teşekkür ediyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarıma bugün doğum günleri olan Ayçin Gürler Öner Hanım'la Murat Özçekirge'ye ve Arda Koç'a armağan ettiğini belirtmiş. İyi ki doğdunuz. Bugün doğan dinleyenlerimize de bu dileklerimizi iletmiş olalım, bu güzel dileklerimizi. Yanı sıra Nurullah Çoban yazmış. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum. Sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenine, aileme, torunlarıma, daha önce arkadaşlarıma hediye ediyorum. Öncelikle arkadaşlarına hediye ediyormuş Nurullah Hanım. Armağan olsun sıradaki eserimiz. Melihan Elifer Keskin de yazmış. Kütahya Tavşanlı'dan ulaşmış bize. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu dilerim. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma ve TRT Name dinleyenlere armağan olsun. İyi yayınlar, sevgiyle kalın, sevgiler, selamlar yazmış. Bizden de sevgiler, selamlar. Mesajlarınızı da okumaya devam edeceğiz. Hepsine bakıyoruz. Şimdi yine hep birlikte iki güzel esere ortak olalım sevgili dinleyenlerimiz. Seçil Heper'in sesinden dinleyeceğiz öncelikle. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Ardından Funda Arar'ın sesinden saçının tellerine gönlümü taktı kader.

Sabahın Namesi devam ediyor. Saatimiz 7.33 oldu ve bu dakikadan itibaren programımız Sabahın Namesi sizin seçtiğiniz eserlerle şekillenecek. Bu şekilde yol alacağız sevgili dinleyenlerimiz. Yani geldi çattı istek saati diyebiliriz kısaca. Program tanıtımımız TRT Name'nin Sabahın Namesi görselinin altına yazdığınız mesajlar. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşılır paylaşılmaz ilk mesajıyla bize ulaşan, isteğini hiç gecikmeden paylaşan kıymetli dinleyenimiz Şevki Şahinoğlu'ndan ilk istek mesajı gelmiş. Kendisinin isteğiyle başlayacağız daha doğrusu bu bölüme. Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydın yazmış Şevki Şahinoğlu. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Dizelerinin yer aldığı eseri Saffet Bilir'e, Uğur Heybeli'ye, İbrahim Özdemir'e, Güler Sunar Karahan'a ve Zeki Özceylan'a, Sabahın Namesi programı ekibine armağan ettiğini, tüm dinleyenlere armağan ettiğini belirtmiş. Sayın Şevki Şahinoğlu'nun programımıza gösterdiği bağlılık her hafta erkenden yerini alması bizim için elbette ki çok kıymetli. Kendisine gönülden selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şevki Şahinoğlu'nun eser seçimi Nizami Sungur oğlunun sözlerini yazdığı, Ziya Taşkent'in bestelediği Hüzan makamındaki Ne Bekledim Sevgiden Ne Kaldı Bak Elimde, Ali Osman Akkuş yorumuyla TRT Name'de Sabahın Namesi'nde sizlerle olacak. Sonrasında bir başka dinleyicimizin isteğiyle devam edeceğiz. Seniha Cengizhan kendisi. Yağmurlu bir Samsun'dan günaydın, mutlu sabahlar diliyorum diyerek başlamış mesajına. Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti adlı eseri eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut, Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, değerli yayın ekibimiz, emeği geçen herkese

sıra iki istek mesajı, iki istek eseri dinlerken bakalım kimleri ortak edeceğiz? Kimler bu eserleri kimlere armağan etmiş? Birkaç mesaj da öyle okuyalım. Sinan Öksüzoğlu yazmış Facebook'taki Sabahın Namesi görselinin altına. Trabzon Ersin'den selamlar, saygılar. Sıradaki eseri sevgili eşim Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyorum. Mustafa Ayla Aydemir ise Ordu Fasta'dan kucak dolusu selamlar gönderen dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla'ya, kızı Aleyna Aydemir'e, oğlu Atılay Aydemir'e ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Bir başka dinleyicimizi de ortak edelim. Adnan Önem onlardan biri. Kendisinin mesajında da şu yazıyor: TRT Name dostlarına selamlar. İyi yayınlarınız olsun inşallah. Sağlıcakla kalın. İşte iki istek eserle devam ediyor Sabahın Namesi.

TRT Name sayfalarındaki Sabahın Namesi görselinin altına yazan dinleyicilerimizin kıymetli mesajlarını okumaya devam edelim. Jale Özen onlardan biri. Güzel bir Özlere sabahından sevgiler. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde dizeleriyle başlayan eseri tüm dostlarıma armağan ediyorum yazmış. Tabii bu bir istek mesajı. Hemen yapımcımız Elif Balcı not almıştır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için Jale Hanım. Uğur günaydın. İzmir Bornova'dan Sabahın Namesi programı ekibine sevgiler, selamlar. Tüm arkadaşlarıma güzel bir hafta sonu diliyorum. Sıradaki şarkıyı da ortak ediyoruz size. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Yağmurlu Bir Ordu sabahından günaydın. Sıradaki eseri tüm name dinleyen herkese armağan ediyorum yazmış. Yüksel Sabiha Ertem ise Manisa Demirci'den bize ulaşan dinleyicimiz tüm dinleyenlere armağan ediyor. Sıradaki şarkıyı öncelikle eşine, elbette evlatlarına ve dünürlerine armağan ediyor. Şimdi iki istek eser daha dinleyeceğiz. Bakalım kimler hangi eserleri istemişler? Saffet Bilir. Emeğin başkenti Zonguldak Şirin ilçesi Çaycuma'dan Saffet Bilir ben yazmış. Sabahın Namesi programı ekibine, dinleyenlerine günaydın. Erol Sayan'ın Rast eseri, Sen Vefasız Bir Peri, Sen Zalimin Birisin şarkısını müziksever arkadaşları Şevki Şahinoğlu'na, Ayhan Aşkın'a ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Ayrıca programda emeği geçen bize de teşekkür ediyor. Sağlığınız var olunuz Saffet Bilir. Radyosunun başında bize eşlik ettiği bu güzel sabahta içten selamlar. Biz de iletiyoruz Saffet Bilir'e. Seçtiği eser de Türk sanat müziğimizin güzel örneklerinden Mehmet Erbulan'ın sözlerini yazdığı, Kadri Şarman'ın bestelediği Bayati makamındaki Sen Vefasız Bir Peri, Sen Zalimin Birisin Kadri Şarman yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen peşinden Oğuz Onur'un isteği radyolarınızda olacak. Sabahın Namesi'nde Ankara Küçük Esat'tan bize yazan ve istekte bulunan dinleyicimiz tüm yayın yapım ekibine selamlarını, kucak dolusunu sevgilerine gönderdiğini belirtmiş ilk olarak. Tuğçe Pala icrasıyla Hasretinle Yaşayamam, Sensin Benim Canım Kanım dizisinin yer aldığı Hicaz eseri Gonca Gül'üne, yanı sıra Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına ve sevip de kavuşamayanlara armağan ettiğini belirtmiş. Şu anda radyomuzu dinleyen dostlarına, ekibimize de teşekkür ediyor. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız diyerek noktalamış. Siz de öyle Oğuz Onur. Oğuz Onur'a güzel mesajı programı ilgisi için teşekkür ediyoruz. İçten selamlarımızı iletiyoruz. Sayın Oğuz Onur'un seçimi bizi Türk sanat müziğimize kıymetli eserler kazandıran değerli bestekar Turhan Taşan'ın güzel bir bestesine götürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Turhan Taşan'ın bestesi Hasretinle Yaşayamam, Sensin Benim Canım Kanım Hicaz makamında Hasan Esen yönetiminde Tuğçe

Güzel ülkemizin dört bir yanından mesajlarınız bize ulaşmaya devam ediyor. Isparta, Tekirdağ, Niksar, Niğde, Bafra ve daha fazlası. Mesajlarınıza bakalım. Niğde'den ortak olmuş programımıza Fikret Dikmen. Niksar'dan selamlar, günaydın Name dostlarım yazmış Selami Kabakçı. Rıza Yakın Bafra'dan selamlarını, sevgilerini ileterek bize kolaylıklar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten sıradaki şarkıyı Oğuz Onur'a ve Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyorum yazmış. Armağan olsun, birazdan istek şarkılara yer vereceğiz. Vermeye devam edeceğiz. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den selamlarını ileten dinleyicimiz. Sıradaki eseri babası Hikmet Sezer'e, Mustafa Sayal'a, Bahattin Taşkıran'a, İbrahim Oruncu'a, Necati Bayraktar'a, Muammer Yontar ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İyi ki varsınız diyerek noktalamış mesajını. Biz de öyle diyelim. İyi ki varsınız sevgili dinleyenlerimiz. Bakalım Ahmet Yüksel Trabzon Vakfı Kebir'den şu pazar sabahında tüm yayın ekibine kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı Ankara'daki kızım Didem Yüksel'e, İzmir'de yaşayan damadım Mehmet, kızım Duygu, torunum Can Işık'a armağan ediyorum yazmış. Armağan olsun bakalım, kimler hangi istekleri istemiş bizden bu sefer. Hürmet Özdemir kıymetli dinleyicimiz Artvin Arhavi'den selamlarını sevgilerini göndermiş. Sen sanki baharın gülüsün, sen çiçeğimsin dizesine yer aldığı eseri Karabük Türk Sanat Müziği Korosu na armağan ettiğini belirtmiş ekibimize de. Artvin Arhavi'den her hafta bize eşlik eden kıymetli dinleyicimiz Hürmet Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Elif Balcı da Artvinli bu arada, hemşehrisi. Dolayısıyla Arhavi'den gelen her mesajın burada ayrı bir memleket sıcaklığı var. Oranın mis gibi temiz havası bize ulaşıyor. O serinliği bize ulaşıyor. Karadeniz'de de çaylar toplandı. En son fındık hasadı da vardı. O da artık tamamlanmıştır diye düşünüyoruz. Şimdi ne güzeldir oralar. O yemyeşil çay bahçeleri, denizi, insanıyla Arhavi böyle gözümüzün önünde rengarenk canlandı diyebiliriz ve dediğim gibi tertemiz havasıyla canlandı aslında. Hürmet Özdemir'e de çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleketinize kucak dolusu selamlar. Özellikle Elif Balcı ayrıca sevgilerini, kucak dolusu selamlarını gönderiyor memleketinde olduğu için. Hürmet Hanım'ın eser seçimi Musa Süreyya Bey'in bestelediği Hüzzam makamındaki Sen Sanki Baharın Gülüsün, Sen Çiçeğimsin Mualla Şentop'un yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen peşinden Gülten Duran'ın isteği gelecek. Mersin'den bizi selamlayan dinleyicimiz, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanmış olacağız yani. Mutlu sabahlar demiş mesajında, gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir eserini rica etmiş. Bize ve Name dinleyenlerine armağan ediyor Gülten Duran'a da. Bu sabah bizimle olduğu için, bu sabah da aslında bizimle olduğu için teşekkür ediyor. TRT Name'den en güzel selamlarımızı iletiyoruz. Gülten Duran'ın seçimiyle, Muzaffer İlkar'ın sözleri ve bestesiyle Hicaz makamında çok sevilen bir eser radyolarınızda olacak. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir. Belgin Erol Gündoğdu yorumuyla dinleyeceğiz onu da.

8:05 dakika geçiyor saatimiz. TRT Name'den canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi programı tüm hızıyla devam ederken ilk bir saati çoktan geride bırakmışız baktığımızda. Yine dediğimiz gibi sizin seçtiğiniz eserler şekillendirmeye başladı programımızı. Öyle de devam ediyor, öyle de yol alıyoruz. Ta ki saat onu gösterinceye dek yer vereceğiz. Mustafa Kınan'ın isteğine bakalım. Bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi'nin Güzide ekibine Kayseri'den selamlar diyerek başlamış. Bizden de Kayseri'ye selamlar. Kıymetini bilemedik sevgilinin eserini. Bizi her sabah birlikte dinlediği mesai arkadaşları Hatice Öztürk'e, Mustafa Akbuğa'ya, Necati Özbin'e, şube müdürleri Harun Oğuz'a, radyosu başında olan herkese armağan ettiğini belirtmiş. Yüzümüzden tebessüm eksik olmasın diyerek noktalamış. Her daim TRT mottosunu da eklemiş. Mustafa Kınay'a da gönülden selamlarımızı iletelim. Mesajlarını her daim TRT yazarak tamamlıyor dinleyicimiz. TRT'ye duyduğu bu güzel bağlılık, programımıza gösterdiği ilgi bizim için son derece kıymetli. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Mustafa Kınan'ın seçimiyle Yalçın Benlican'ın sözlerini yazdı. Bilge Özge'nin bestelediği Uşak makamındaki Kıymetini Bilemedik Sevginin Hasan Eylül'ün yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen peşinden daimi dinleyicilerimizden Selahattin Erzin'in isteğiyle buluşturacağız sizi. Adana'dan bizi selamlayan dinleyicimiz ekibimize sevgilerini göndermiş. Gelsen bize akşam yine Mehtap Görünsün dizisinin yer aldığı eseri eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize dinleyenlere armağan ediyor. Emekli öğretmenimiz Selahattin Erzi'ye de ayrı bir selamımız oluyor elbette. Yıllarını eğitime, öğrencilerine vermiş kıymetli bir eğitimci olarak programımıza gösterdiği ilgi için kendisine bir kez daha teşekkür ediyor. Saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Selahattin Erzi'nin seçimiyle Muzaffer İlkar'ın bestesi Gelsen Bize Akşam Yine Mehtap Görünsün Serap Mutlu Akbulut yorumuyla radyolarınızda olacak. Ve bu eserlere bakalım kimleri ortak edeceğiz. Musa Aytu onlardan biri, güzel bir gün dilemiş mesajında Bartın'dan bize selamlayan dinleyicimizi de ortak ediyoruz bu istek eserlere. Osman Ölçer Kuzey Ege'nin sabah serinliği ve deniz huzuruyla ata toprakları Yunanistan Kavala'dan selam olsun tüm yurduma, dostluğun, dayanışmanın, güzel yarınları olan inancın hiç eksilmemesi temennisiyle günaydın olsun name dostlarına yazmış. Sıradaki eseri Samsun'da yaşayan ve ebediyete ulaşmış mübadil soydaşlarımız için istirham ediyorum yazmış. Sevgiyle kal Türkiye'm diyerek noktalamış mesajını. Armağan olsun işte istek eserlerle Sabahın Namesi devam ediyor.

8.16 oldu saatimiz. TRT Name'den canlı olarak sunduğumuz sabahın namesi devam ediyor. Bize ulaşan mesajlarınızla devam edelim. Sonrasında istek eserleri de dillendireceğiz. Ama öncesinde memleketim Mersin Anamur'un güzel yaylalarından Tersakan'da, Tersakan Yaylası'nda dedem de bizi şu dakikalarda dinliyor sevgili dinleyenlerimiz. Dedem Köse Muhammed'e de armağan ediyoruz sıradaki eseri. Bunu da belirtmiş olalım. Yanı sıra dinleyicimiz Şenol Özaltun'un mesajına yer verelim. Adana'dan tüm name dostlarına günaydın. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağlıklı bir gün dilekleriyle noktalamış mesajını sizi de ortak ediyoruz. Sıradaki esere Şenol Özaltun. Tuncel Erol da bizimle Eskişehir'den selamlarını gönderen dinleyicimizi de ortak ediyoruz. Sıradaki eserleri Nusret Tiryaki ise Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın yazmış. Ekibimize selamlarını, sevgilerini iletiyor. Gültekin Erkıl ise Gaziantep'ten ortak olmuş programımıza. Sıradaki şarkıya eşi Merali oğlu Ege'yi ve tüm name dinleyenlerini ortak ettiğini belirtmiş mesajında. Peki bakalım. Abuş Bakır'ın isteğiyle devam edeceğiz. Ankara'dan bugün ayrılıp Hatay Antakya'ya gidiyorum yazmış. İyi yolculuklar dileyelim biz de. Yolda TRT Name'yi dinleyerek yolculuk yapmayı çok seviyorum. Bu arada seyir halinde olan dinleyicilerimize de gönülden selamlar dileyelim ve dikkatli olmalarını da isteyelim elbette. Devam edelim Abuş Bakır'ın mesajıyla. Ekibimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Yüksel Uzel'den bir şarkı rica etmiş. Eşi Gülşen'e, evlatları Onur Bakır, Emre Bakır, Sabahın Namesi ekibi ve bu radyoyu dinleyen herkese armağan ederim bu şarkıyı yazmış. En güzel sabahlar selamlarını ileterek tabii ki uzun yollarda TRT Name'nin kendisine eşlik etmesinden biz de ayrıca mutluluk duyduk. Kendisine Antakya'ya kadar güzel, rahat, konforlu, güvenli bir yolculuk diliyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Tüm yolda olan dinleyenlerimizi de ortak ediyoruz. Elbette. Yüksel Uzel'den bir eser istemiş dinleyicimiz. Biz de kendisi için güzel bir Yüksel Uzel eseri seçtik. İsmet Parmaksız'ın sözleri.

Metin Everis'in bestesiyle Hüzan makamındaki Elinle Derdiğin O Çiçekleri dizesinin yer aldığı eseri Yüksel Uzel'in yorumuyla dinleteceğiz size. Bu arada bir dinleyicimiz Hüzan bir esere ortak olmak istemişti. Şükrü Özdamar. Onun mesajına da yer verelim. Nidebor'dan bize selamlarını gönderen dinleyicimiz Hüzan bir eseri Zafer Özkar'a, Hatice Okur'a, Recep Gayretli'ye, Azmi Yılmaz'a ve Name dinleyenlerine armağan ettiğini belirtmiş. Armağan olsun. Bu Hüzan eser sonrasında bir diğer istek eserimize yer vereceğiz. Adnan Yıldız'ın isteğiyle devam edeceğiz. Ankara Radyosu'nun değerli ekibi, yayın ekibi Ankara'dan merhaba. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dilerim yazmış. Çok teşekkür ediyoruz. Yar peşinden koşa koşa yoruldum dizesinin yer aldığı eseri bize ve kendisine armağan ediyormuş. Yanı sıra Name dinleyenlerine. Adnan Yıldız güzel mesajları, özenle seçtiği eserlerle programımıza her hafta ayrı bir renk katan dinleyicilerimizden. TRT Name'ye gösterdiği içten ilgi ve kıymetli eşliği için kendisine gönülden teşekkür ediyor. En güzel selamlarımızı iletiyoruz. Adnan Yıldız'ın seçimiyle Hüseyin Yurdabak sözlerine yazmış bu eserin, Zeki Duygulu bestelemiş. Acem Kürdi makamında Yar Peşinden Koşa Koşa Yoruldum, Berin Şener yorumuyla bu istek eserde radyolarınızda yer alacak. Dinleyelim hep birlikte.

8:26 oldu saatimiz. TRT Name'den canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi programımız tüm hızıyla devam ediyor. 7 haberleri sonrası başlamıştı birlikteliğimiz. Yaklaşık böyle bir yarım saat sonra sizin seçtiğiniz eserler şekillendirmeye başlamıştı programımızı. Öyle de devam ediyor. Çok güzel, birbirinden güzel istek eserler bize ulaşıyor. Ne mutlu. Yanı sıra mesajlarınızın da bize ulaşması bizi mutlu ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, bir kez daha hatırlatalım. Muhabbetimize ortak olabilirsiniz. TRT Name'nin Sabahın Namesi görselinin altına yorumlarınızı yazarak bize ulaşabilirsiniz. Hem isteklerinizi ulaştırabilirsiniz, hem de armağan etmek istediğiniz sevdiklerinizi yazabilirsiniz. Biz buradan iletiriz, sunarız efendim memnuniyetle. Diyelim ve Ayhan Aşkı'nın isteğiyle devam edelim. Kocaman bir günaydın yazmış Ayhan Aşkın. Mersin Mezitli'den selamlamış bizi, mutlu hafta sonları dilemiş. Programımıza teşekkür etmiş, kucak dolusu sevgilerini göndererek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, program ekibimize, name dinleyenlere, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e, Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor bu istek eserini. Bestesi Ferit Sıdal'a, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait Gözlerin Bir İçim Su adlı Suzinak şarkıyı istemiş bizden. Memnuniyetle birazdan radyolarımızda yer vereceğiz. Ayhan Aşkı'na da name, TRT Name Sabahın Namesi olarak içten selamlarımızı iletiyoruz. Programımıza gösterdiği güzel ilgi ve eşlik için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayhan Aşkı'nın seçimiyle Suzinak makamında Türk Sanat Müziği bizim güzel eserlerinden biri Kemal Şakir Yakar'ın sözleri Ferit Sıdal'ın bestesiyle Gözlerin Bir İçim Su, içim yandı doğrusu. Ela Altın'ın yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen sonrasında kıymetli dinleyicimiz Mehmet Gücü Yener'in isteği yer alacak. Günaydın yazan dinleyicimizin mesajının devamı.

arasında Teşekkürler Var ve Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin dizesinin yer aldığı o çok bilinen, çok böyle söylenen eseri istemiş. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü, paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere armağan etmiş. Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kayaçelebi, Yusuf Akkoç, Can Bolat, Musa Özçelik, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlere armağan ettiğini de belirtmiş Mehmet Gücüyener'e. TRT Name'den en güzel selamlarımızı iletelim. Biz de programımıza gösterdiği ilgi, güzel seçimi için teşekkür edelim. Şimdi Türk sanat müziğimizin güçlü sesi, kendine has yorumu ve kıymetli icralarıyla gönüllerde yer etmiş merhum sanatçımız Hüner Coşkuner'i de saygı ve özlemle analım. Şemsi Belli'nin sözleri Muzaffer İlkar'ın bestesiyle Hicaz makamındaki Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin Hüner Coşkuner yorumuyla radyolarınızda olacak. Ortak etmek istediğimiz dinleyenlerimiz var. Onları da ekleyelim. Sonrasında istek eserlere geçelim. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı işler. Aladağ Eyner Köyü'nden, Başpınar Yaylası'ndan bizleri dinleyen herkese selamlar olsun yazmış. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den ulaşmış bize. Ankara Radyomuza da selamlar. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum yazmış. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimizi sizle ortak ediyoruz. Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderen dinleyicimiz Mehmet Turan sıradaki şarkıyı Afşinli müzikseverlere armağan ettiğini belirtmiş ve şu dakika itibariyle işte o istek eserlerle sizi buluşturalım sabahın namesinde.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in üç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleriyle Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Ordu, Trabzon 25, İstanbul 27, İzmir, Antalya, Mardin 34, Bursa 28, Adana 31, Antalya 25, Kayseri 21, Bolu, Samsun, Erzurum 23, Van 28 derece.
0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 16 ile 19. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Hilal Çelebi'nin sesinden dinlediğimiz bu güzel eserin istek sahibi kıymetli dinleyicimiz İbrahim Özdemir'di. Bolvadin'den bize mesajını gönderen dinleyicimiz Afyonkarahisar Bolvadin'den kıymetli dinleyenimiz İbrahim Özdemir güzel eser seçimleri ve programımıza gösterdiği içten ilgiyle her hafta bizimle, kendisine gönülden teşekkür ediyor. En güzel selamlarımızı iletiyoruz. Bolvadin'de radyosundan sesimizi duyan, bize eşlik eden bütün dinleyenlerimize de buradan selam olsun. Sizlerin de mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Bu programı hep birlikte hazırlıyoruz çünkü. İbrahim Özdemir'in seçimiyle Zeki Duygulu'nun bestelediği Uşak makamındaki Selam Vermeden Gelip Geçen

Yeni Taş'tan çıkaran Şirin İlçem Bucak'tan sabahın namesine ekibinize selamlar, sevgiler, mutlu hafta sonları yazmış. Akşam oldu hüzünlendim ben yine dizisinin yer aldığı eseri eşi Hava Nur'a, Zafer Özkara'ya, Fatma Açan'a, Meral Özkan'a, Rezan Çatalbaş'a, Hatice Okur'a, Yıldız Erdi'ye armağan ettiğini belirtmiş. Ali Yöntem'e de TRT Name'den içten selamlarımızı iletiyor. Programımıza eşlik etti ve güzel seçimi için de teşekkür ediyoruz. Ahmet Zenci Cengizoğlu'nun sözleri Türk sanat müziğimizin kıymetli bestekarlarından Semahat Özden Ses'in bestesiyle Uşak makamındaki Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine Şevval Şentürk yorumuyla radyolarınızda olacak.

8.46 oldu saatimiz. Sabahın namesi, bize ulaşan mesajlarınızla devam etsin. Sonrasında peş peşe 3 istek eser paylaşacağız. Ordu'dan selamlarını göndermiş Leyla Çabuk sıradaki

eseri Name Dostlarına armağan ediyor. Bayram Gökçen Fethiye'den ortak olmuş programımıza sıradaki eseri ve eserleri torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Armağan olsun. Fikri Aksoy, kapalı, serin, yağmurlu Erbaa sabahından TRT Name dinleyenlerine, yapım yayın ekibine günaydın. Dostlar, selamlar, saygılar yazmış. Ali Özyener, Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Canım demiş ve sıradaki esere ortak etmiş Nihat Yanar, Mehmet Nihat Ergin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşlarına. Savaş Özata İzmir'den ortak olmuş programımıza. Hatice Okur, Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar yazmış. Ekibimize sevgilerini iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Zeki Gül, Bastur'un başkenti Devre'ye selamlar olsun diye yazmış. Evet, mesajlarınızı okuduk. Şimdi istek mesajlarınıza geçelim. İstek sahibi dinleyicimizin adı Piraye Musaoğlu Özgün. Bu sabah tüm kapıların sevgi, huzur ve umuda açılması dileğiyle ekibimize selamlarını, sevgilerini yollamış. Mümkünse Zübeyde Yalın Öktem'in Naz Çiçeğim eserini kardeşi Sevtap Bayraktar'a, eşi Tuğsal'a ve tüm Name dinleyenlerine armağan etmiş. Piraye Hanım'ın adını gördüğümüzde biliyoruz ki ardından güzel bir Türk sanat müziği eseri gelecek. Seçkimize gösterdiği özen, musikimize olan ilgisi, her hafta paylaştığı güzel eserler için kendisine özel bir teşekkür ediyoruz. Piraye Hanım'a sevgilerimizi iletiyoruz. Bu kez kendisinin tercihi Nihavent makamında Naz Çiçeğim olmuş. Keyifle dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait bu güzel eseri Ayşen Birgür'ün o güzel yorumuyla dinleyeceğiz. Peşinden Ahmet Uzal'ın isteği gelecek. İzmir Buca'dan programımıza ortak olan dinleyicimiz Mustafa Sağ Yaşar'dan Çıkma Pencereye Zülfün Tellenir, Beyaz Giyme Eteklerin Kirlenir dizelerinin yer aldığı eseri istemiş. Eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal'a, yeğeni Yücel, Nilüfer Şenol'a, kızları Sude Nur'a, Name dinleyenleri armağan etmiş. Ahmet Uzal'a da TRT Name'den selamlarımızı iletiyor. Bu güzel eser seçimi ve programımıza eşliği için teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal'ın seçimiyle Segah makamında Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye. Türk Sanat Müziğimizin usta seslerinden Mustafa Sağ Yaşar yorumuyla radyolarınızda olacak. Hep beraber dinleyeceğiz. Şimdi bu ikinci istek eserdi. Son üçüncü istek eser, peş peşe üç istek eser çalacağız demiştik. Ahmet Dereli'nin isteği olacak. Üçüncü istekse bu bölümde tabii ki Kütahya Tavşanlı'dan selamlarını gönderen dinleyicimizin isteği. Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın eserini Tavşanlı halkına, Name dinleyenlerine, yanı sıra Ali Yürü'ye armağan etmiş. Ahmet Dereli'ye de bu güzel sabahta TRT Name'den sevgi selamlarımızı iletiyor. Programımıza eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Melek Hiç sözlerini yazmış, Amir Ateş bestelemiş. Muhayyer Kürdi makamında Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın Cemile Karabulut yorumuyla sabahın namesinde radyolarınızda olacak. Hep beraber dinleyelim.

haberleri sonrası TRT Name'de birlikteliğimiz başlamıştı. Sabahın namesinde ve bize kalan yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimi kaldı. Sevgili dinleyenlerimiz, tabii ki sizin seçtiğiniz eserlerle yol aldığımızı bir kez daha hatırlatalım. Bu son bir saatlik zaman diliminde de öyle yapacağız ama istek mesajları dışında da bize mesajlar ulaşıyor. Onlara şöyle bir bakalım, sonrasında kimler hangi eserleri istemiş paylaşacağız ve ardından hep beraber dinleyeceğiz. Zeki Özceylan Merzifon'dan ortak olmuş programımıza. Sıradaki şarkıyı eşi Süheyla Özceylan'a, arkadaşı Enver Sağroğlu ve eşi Muhalla Sağroğlu'na armağan etmiş. Fatma Açansa Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Ortak etmek istediği isimler sıradaki eseri: Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Hürmet Özdemir, Ali Yöntem, Feyzi Akşen Erdemir, Musiki Derneği, Erdemir Musiki Derneği üyeleri zannediyorum. Doktor İsmet ve eşi Ayşe ona armağan ettiğini belirtmiş. Okuyabildiğimiz kadarıyla böyle. Erdoğan Oktay günaydın demiş. Ayaş Yumurtalık'tan selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri Güzel Yurdumun Güzel insanlarına armağan ediyorum yazmış. Durak Çağatay Erzurum'dan ortak olmuş hem programımıza hem sıradaki esere. Enis Türkse İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Güzel Ülkeme günaydın diyerek başlamış mesajını. Ve eseri, sıradaki eseri kimlere? Eşi Ayşen'e, oğlu Özgür'e, kızı Özgü'ye, torunları Enis Ela Uzay'a, Name dostlarına ve radyo emekçilerine armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. İhsan Özdoğan kolaylıklar dilemiş, mutlu günler dilemiş ve ortak etmek istediği isimleri hemen aktaralım. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, tüm arkadaşlarına armağan ediyor. Gülşehir Nevşehir'den programımıza katılan, mesaj gönderen dinleyicimiz, Gülşehirlileri de ortak ediyor aynı zamanda. İsmet Köklü Kayseri'den selamlarını iletmiş. Ufuk Erdem Ankara, Muharrem Yorulmaz kolaylıklar dilemiş, ekibimize sevgilerini göndermiş. Ankara'dan kucak dolusu selamlarını göndererek sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ettiğini belirtmiş. Hemen bakıyoruz sırada hangi eser ve eserler var ve bunları kimler istemiş. Kıymetli dinleyicimiz Oktay Hançer'in isteğiyle başlayalım. Erciş'ten selamlamış bizi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım dizesinin yer aldığı o çok bilinen kıymetli eseri istemiş bizden. Hay hay diyoruz. Bu eseri eşi Mihri Didem'e, çocukları Elif ve Esma'ya, ekibimize, Name dinleyenlerine armağan ediyor. Van'ın güzel ilçesi Erciş'e, o eşsiz göl manzarasının kıyısına ve oradan bizi dinleyen Oktay Hançer'e gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Oktay Bey mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutlamış. Biz de programımıza başlarken yarın kutlayacağımız o büyük günü, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bugünden kutlamıştık. Bir kez daha kutluyoruz bu büyük zaferi. Bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün kahramanlarımızı rahmet, şükran ve saygıyla anmıştık. Bir kez daha anıyoruz. Oktay Hançer'in seçimi de klasik Türk musikimizin nadide eserlerinden, musikimizin kıymetli bestekarlarından Hacı Faik Bey'in Rast makamındaki Nihansın Dide'den Ey Mesin Ağzım dizesinin yer aldığı eseri Suzan Güven'in yorumuyla dinleyeceğiz birazdan. Hamisi Aracı'nın isteğiyle devam edeceğiz. Hemen peşi sıra İzmir Ürkmez'den selamlamış bizi. Güzel bir hafta sonu dilemiş. Yine bir gül Nihal aldı bu gönlümü. Eserini tüm dinleyenlere armağan ediyor. Ekibimize kolaylıklar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Hamisi Arıcı'ya TRT Name'den en güzel selamlarımızı iletiyor. Bu kıymetli seçimi için teşekkür ediyoruz. İsteği bizi klasik Türk müziğimizin en seçkin eserlerinden birine ve musikimizin bestekarı, büyük bestekarı Dede Efendi'ye götürüyor. Aradan geçen onca zamana rağmen tabii ki değerinden hiçbir şey kaybetmeyen bu eserler klasik musikimizin ne denli zengin ve köklü bir mirasa sahip olduğunu da hepimiz aslında bir kez daha hatırlatıyor. Sayesinde, dinleyicimizin sayesinde, Hamisi Aracı'nın sayesinde bir kez daha hatırlamış olduk. Bu arada Hamisi Hanım ismini ben ilk kez diyorum. Dinleyicimiz belki aramıza yeni katılmış olabilir, bilemiyoruz ama isminizin anlamını da bize bahşederseniz seviniriz. Ben de birazdan bakacağım. Ve devam edelim Dede Efendi'nin Rast makamındaki ölümsüz eseri Yine Bir Gül Nihal Aldı Bu Gönlümü. Ergin Kızılay'ın düzenlemesiyle Gönül Aköz'ün yorumuyla radyolarınızda olacak bu istek eserde.

9.14'ü gösteriyor saatimiz. Sabahın Nabesi'ndeki birlikteliğimiz devam ediyor. Yine istek eserlere geçmeden evvel kimler bize ulaşmış, kimler sevdiklerine armağan etmiş sıradaki eseri, onlara bakalım. Fatma Genez, ortak ediyoruz sıradaki esere. Sağ olunuz efendim, günaydın, iyi günler yazmış. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan selamlamış bizi. Günaydın derken bahçede serin bir havada ateşimi yaktım, közde çayımı demliyorum, kahvaltımı güzel şarkılar eşliğinde yapacağım. Bu güzel programı hazırlayıp sunan ekibe çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz ve afiyet olsun diyelim biz de. Maya Türköz İzmir'den ortak olmuş. Sağlıklı bir gün, hafta sonu dilemiş. Emine Atamer İstanbul Tuzla'dan merhaba yazmış. İyi hafta sonları dilemiş. Gülden İbiş İmamoğlu iyi yayınlar, sevgiler demiş. Denizli'den ortak olmuş programımıza. Salih Kurtsa Manisa'dan selamlayan dinleyicimiz sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostları olan Mehmet Uluyurt, Mehmet Andız, Mehmet Altan, Zafer Özkar, Zeki Gün, Maya Türköz, İhsan Özdoğan, Ali Yöntem, İlyas Aydın, Feyzi Akşen, Sıdıka Tavukçu ve bizlere armağan ettiğini belirtmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geçelim Nusret Tiryaki. Nin isteğiyle devam edelim. Samsun Yakakent Gözköy'den selamlamıştı bizi. Şimdi istek eseri deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Nusret Tiryaki'ye de TRT Name'den selamlarımızı iletiyor. Güzel seçimiyle programımıza eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Sözü bestesi Türk Sanat Müziğimizin unutulmaz ismi Zeki Müren'e ait Hüzzam makamında. Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Bahadır Özüşen yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen peşinden Müjgan adı güzel Yerce'nin isteği gelecek. Kürdili Yücasker makamında birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi matemli dizesinin yer aldığı eseri Şeniz Güneş yorumuyla istemiş bizden. Güzel mesajları, özenli eser seçimleri ve programımıza gösterdiği kıymetli ilgisiyle Sabahın Namesi'nin gönülden eşlik eden dinleyenlerinden Müjgan adı güzel Yerce kendisine bu güzel dostluğu için teşekkür ediyoruz. Sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Müjgan adı güzel Yerce'nin seçimiyle Kürdili Yücasker makamında

makamında birlikte o gezdiğimiz yerler şimdi matemli. Şeniz Güneş yorumuyla radyolarınızda olacak. 3 istek eser peş peşe çalacağız. 3. istek eser ise eserin istek sahibi ise Rıfat Ulupınar. Dil Ruba adlı eseri istemiş bizden. Günü güzelleştiren, ruha mana katan, güneş yaksın, ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun. Güzel bir haftamız olsun. Ne güzel yazmışsınız. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar size selam olsun yazmışlar. Bizden de sevgiler, selamlar Rıfat Ulupınar'a ve Gülçin Ulupınar'a. TRT Name'den içten selamlarımızı iletiyor. Programımıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eser seçiminiz de gerçekten çok güzel. Nihavend makamının sıcak aklını taşıyor. Sözleri ve melodisiyle dinlemeye değer eserlerden biri. Fatma Onur'un sözlerini yazdığı, Hasan Esen'in bestelediği Göksel Baklagil'in düzenlemesiyle işte radyolarınızda Dilruba, Eda Karatuy'un yorumuyla radyolarınızda olacak. Hep beraber dinleyelim bu 3 istek eseri peş peşe.

Zaman su gibi akmış gidiyor ki bunu saate bakınca anlayabiliyoruz. 9.28'i gösteriyor saatimiz ama tam gaz devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Sizin seçtiğiniz eserlerle şimdi istek sahiplerimize geçmeden evvel bir dinleyicimizin isteğini paylaşmıştık ismiyle beraber Hamise Aracı. Ben de isminin anlamını merak etmiştim ve anlamını bahşeder misiniz diye rica etmiştim dinleyicimizden. Sağ olsun bizimle paylaşmış. Ben de size aktarmak istiyorum. Ben de bu esnada eserleri dinlerken biraz araştırdım. Öncelikle dinleyicimizin mesajını okuyalım ve telaffuzu da galiba Arapça kökenli olduğu için Hamise, ben Hamise diye buradan telaffuz etmiştim. Hamise Hanım'ın mesajı: sevgili Hava Emel Hanım, çok uzun yıllardır ismimin anlamını aradım. Sonunda kız çocuklarına isim verilmediği zamanlarda o yıllara dayandığını buldum yazmış. Bir ebeveyn kızlarını takdim ederken 5. kızına geldiğinde Hamisem diye tanıtırmış. Hamise Arapça'da 5 demek, oradan olduğunu öğrendim. Fırsat verdiğiniz için teşekkürler. TRT'name vazgeçilmezim uzun yıllardır diyerek de yazmış. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz Hamise Hanım, isminizin anlamını bizimle paylaştığınız için. Ve devam edelim Mehmet Andız'ın isteğiyle Hatay Payas'tan. Herkese günaydın, mutlu bir hafta sonundan sonsuz selam sevgiler iletiyorum size. Yazmış: pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Dizesinin yer aldığı eseri eşi Serpil'e, kendisine oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da devlet hastanesinde çalışan kızı Özgenur'a, damadı Samet'e ve ekibimize, Name dinleyenlerine armağan ettiğini belirtmiş bu istek şarkısını. Mehmet Andız da programımızın daimi dinleyenlerinden, yıllardır radyoya ve Türk sanat müziğine duyduğu sevgiyle bizlere eşlik eden kıymetli isimlerden biri. Her hafta sesimize ses kattığı güzel mesajları ve eserleriyle programımıza ortak olduğu için kendisine teşekkür ediyor, sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Andız'ın seçimiyle Ayhan İlter'in sözlerini yazdığı, İrfan Özbakır'ın bestelediği Pişman Olur Da Bir Gün Dönersen Bana Geri eserini Türk sanat müziğimizin kıymetli sesi Emel Sayın yorumuyla dinleyeceğiz dakikalar sonra. Hemen bu istek eser sonrasında, Emel Sayın sonrasında Hasip Uygun'un isteği radyolarınızda olacak. Manisa Salihli'den bize mesaj gönderen dinleyicimiz: dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Dizesinin yer aldığı eseri Name Dostları'na, sessiz çoğunluktan değerli abisi Arif Seçkin'e ve Name ekibine armağan ediyor. Hasip Uygun'a TRT Name'den içten selamlarımızı iletiyor. Güzel mesajı programımıza eşliği için teşekkür ediyoruz. Sırrı Uzun Hasanoğlu'nun sözlerini yazdığı, Selahattin İnal'ın bestelediği Kürdeli Hicazkar makamındaki Dertleri Zevk Edindim, Bende Neşe Ne Arar? Nusret Ersöz'ün yorumuyla dinleyeceğiz bu istek eseri de.

Sabahın namesine Alanya'dan sevgilerini göndermiş dinleyicimiz Dilek Yıldız. Bizden de sevgiler. Fatma Genez ortak olmuş programımıza günaydın diyerek İlyas Aydın Orman Beyliköy'ü Tokat'tan ortak olmuş. Arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki eseri. Zeki Gün Burdur Esen Evler'den selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, eşine, çocukları, torunlarına, arkadaşlarına armağan ediyor. Her daim TRT diyerek noktalamış mesajını TRT Name diyerek. Zehra Bıçakçı İzmir'den keyifle dinliyoruz sizi yazmış. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den eşi Pınar Çetin Altun'a armağan ediyor sıradaki eseri ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. İbrahim Kaçar Eskişehir'den ortak olmuş programımıza sağlıklı günler dilekleriyle. Ümit Kaya Çelebi Van'dan selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Güner Bekat ve Meltem Özaydın armağan ediyorum yazmış. Şahap Ünal'sa Uşak Esme'den torunu Ares'e armağan ediyor sıradaki eseri ve eserleri. Evet, sıradaki eserimizin istek sahibi dinleyicimiz Terdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan selamlamış bizi, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Gülü susuz seni aşksız

Tenamet'ten en güzel selamlarımızı iletiyor. Programımıza eşliğe güzel eser seçimi için teşekkür ediyoruz. Seçimi de Türk sanat müziğimizin çok kıymetli isimlerinden bestekar, yorumcu kimliğiyle musikimize birbirinden güzel eserler kazandıran Zekai Tunca'dan. Değerli sanatçımıza Tenamet'ten sevgi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Sözü, bestesi ve eşsiz yorumuyla Zekai Tunca'dan, bestekarın kendi sesinden dinlemiş olacağız. Kürdi makamındaki Seninle Tattım Ben Her Mutluluğu. Sonrasında Ali Özyener'in isteği gelecek. Gaziantep'ten gönül dolusu selamlarını iletmiş bize. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak eserini Nihat Yanar'a, Mehmet Nihat Ergin'e, Mehmet Yağcı'ya, tüm koro arkadaşlarına, Name dostlarına armağan ettiğini belirtmiş. Ali Özyener'e de TRT Name'den içten selamlarımızı gönderiyoruz. Halit Bekir Sabarkan'ın sözlerini yazdı. Türk musikimizin kıymetli bestekarlarından Şükrü Tunar'ın bestelediği Uşak makamındaki Canımın Yoldaşı Ol, Gönlüme Bir Neşe Bırak Cemile Karabulut yorumuyla radyolarınızda olacak. Ve sonrasında bir istek eser daha, Jale Özen'in isteği olacak. Güzel bir Özdere sabahından selamlarını iletmiş. Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde dizeleriyle başlayan eseri tüm dostlarına armağan ettiğini belirtmiş Jale Özen'e tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Türk sanat müziğimizin sevilen klasiklerinden çok da güzel bir eser seçmiş kendisi. Bu güzel seçimi için teşekkür edelim ve Yesari Asım Arsoy'un sözü ve bestesiyle Hicaz makamındaki Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde, Çetin Körükçü yönetiminde Gökhan Sezen'in yorumuyla dinleyeceğiz sabahın namesinde hep beraber.

sona doğru yol alırken, sona doğru yaklaşırken bugün özelinde elbette yine istek eserlerinize yer vermeye devam ediyoruz. Ahmet Özçelik'in isteği var sırada. Ekibimize selamlarını, sevgilerini gönderirken Müzeyyen Senar'ın seslendireceği "Alıverin bağlamamı çalayım, çalayım da zarı zarı ağlayım" eserini bizlere eşi Saynur Hanım'a, torunları Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'e, yeğeni Profesör Doktor Arif Çerçi hocalarına, efendim soy isimlerini yazmış galiba, Kına, Yöntem, Mingil, İçel, Eren, Derman ve Gürpınar ailelerine armağan ettiğini belirtmiş. Hepinizin ömrüne bereket diyerek de noktalamış mesajını Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Ahmet Özçelik'e de TRT Name'den en güzel selamlarımızı iletelim. Bu güzel seçimi için, programımıza eşliği için teşekkür ederim. Hüzzam makamındaki "Alıverin bağlamamı çalayım" Türk musikimizin unutulmaz sesi, Cumhuriyetimizin divası Müzeyyen Senar'ın yorumuyla radyolarınızda olacak. Hemen birazdan Zafer Özkar'ın isteği gelecek. Sonrasında Sakarya Cömili'den bizi selamlayan "Aşk Ne Zaman Kalbe Girer Bilinmez" adlı eseri. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Fatma Açan, Feyzi Akşen, İhsan Demirci, Semir Kelle'ye armağan etmiş. Zafer Özkar'a da buradan özel bir merhaba diyelim. Programımızla kurduğu güzel bağın, gönderdiği mesajların, Türk sanat müziğine olan sevgisinin bizde karşılığı büyük. Kendisine teşekkürlerimizi, sevgimizi, en güzel selamlarımızı iletiyoruz. İsmail Hakkı Altıntaş'ın sözlerine yazdığı, Özdemir Hafızoğlu'nun bestelediği "Aşk Ne Zaman Kalbe Girer Bilinmez" Nazlı Kanaat yorumuyla radyolarınızda olacak.

0: Programımızın daimi dinleyenlerinden her hafta bizimle, her hafta güzel bir eseriyle programımıza eşlik ediyor. Bugün maalesef programımızın süresinin sonunda olduğumuz için isteğinize yer veremedik ama bu program için sözümüz olsun. Önümüzdeki haftanın isteklerine ilk sizin eserinizle başlayalım. Şimdiden bu sözü verelim. Yine kıymetli dinleyenlerimiz Musa Özçelik, Yasemin Yiğit, Murat Odabaşı, Süleyman Altıner'in de isteklerini bugün süre yetmediği için yayınlayamadık. Ama hiç merak etmeyin. Yapımcımız Elif Balcı isimlerinizi, isteklerinizi tek not aldı. Hafta içinde sizlerle iletişime geçerek eserlerinizi çalacak. Evet, veda vakti artık. Ekibimizin emeğine sağlık diyelim. Yarın yine aynı saatte Sabahın Namesi burada olacak. Elif Balcı, Semih Ballı, Havva Emelya ile Çoban tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır, dedi. Erdoğan, İsrail hükümetine işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getirebileceğini söyledi. Güler, dün Ankara'da düzenlenen rütbe terfi töreninde yaptığı konuşmada, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla terörsüz Türkiye yolundaki tarihi bir eşik daha aşılmıştır, dedi. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'ya bağlı akademinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampını Rum tarafının girişimleri üzerine iptal etmesine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona'ya mektup gönderdi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkına yönelik İzolasyonlarının sona erdirilmesi yönündeki adımların daha fazla gecikmeden atılması çağrısında bulundu. ABD-İran hattındaki gerginlik ekonomik boyutta sürerken Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık çözülemiyor. Washington, boğazdaki mayınların temizlendiğini ve deniz trafiğinin başladığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ülkesinin kontrolünde olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin İslamabad mutabakatına uyması halinde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1 berabere bitti. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve Galatasaray Göztepe. Maçları TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak dinleyebilirsiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura 2. sırada yükselen Ay Yıldızlılar son 16 turunda 1 Eylül Salı günü Azerbaycan'la karşılaşıyor.
2: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz, iç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı az bulutlu. Yağışlar Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, iç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli, Samsun ve Ordu çevrelerinde ve Tokat'ta yer yer çok kuvvetli ve şiddetli. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer diğer yerlerde mevsim normallerinin altında. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara, Eskişehir ve Trabzon 25, İstanbul, Sinop, Malatya ve Erzincan 27, İzmir ve Mardin 34, Edirne, Denizli, Diyarbakır ve Adıyaman 32, Çanakkale, Kırklareli, Muğla ve Kilis 30, Bursa, Kocaeli, Van ve Tunceli 28, Aydın 33, Antalya 35, Adana, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 31, Hatay ve Gaziantep 29, Konya, Zonguldak ve Samsun 24, Nevşehir 21, Tokat ve Erzurum 23, Bolu ve Kars 22, Giresun ve Rize 26 derece. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde ruhumuza şifa veren Türk müziği nameleriyle bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, yapım ve sunumda ben Bengü Ergen'e usta sanatçılarımızın icralarından derlediğimiz harika şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. İlk olarak saz sanatçılarımızdan Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşevini dinleyeceğiz ve hemen ardından Osman Nihat Akın'ın güftesi Selim Aru'ya ait hüzzam eserini değerli sanatçımız Tülay Canik seslendirecek. Sen arzu ettin, bu ayrılık senden eserdir. Teklifin aşka dönmekse gitmenden beterdir.

Hüzam esere kulak verdik. Sanatçımız Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Kıymetli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimize bir Yusuf Nalkesen şarkısıyla devam ediyoruz şimdi de. 1994 yılında Çiğdem Gürdal'ın seslendirdiği Yusuf Nalkesen şarkılarından derlenmiş bir albümden sevilen bir eserle sizlerle birlikteyiz. Hadi ben öfkemi yenemedim de, gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın?

Yüksel Uzerli 1993 yılına uzandık. Ziya Taşkent'in Güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait Hüzzam şarkısını sanatçıdan dinledik. Bu eser sanatçının Sensiz Bu Yaz isimli albümünde yer almaktaydı. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde dedi sanatçı. Sahi kıymetli dostlarımız, siz sevgiden ne beklersiniz? Sevgi size ne ifade eder? Bir sıcacık gülüş mü, güven mi, huzur mu? Elinizi tutacak bir sıcak el mi? Ya da mutlulukla inşa edilmiş bir yuva mı? Bazen kafamızda tüm bu sorularla mücadele ederken bir de bakıyoruz ki şarkılar kalplere tercüman olmuş. Yüreğimizdekiler namelere, güftelere dökülmüş. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak veriyoruz. Güftesi Mehmet Erbulan, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah şarkıyı Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Bu eser aynı zamanda sanatçının 1990 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde yer almakta olan bir eser. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Gözde kıpır kıpır yapan bu hüzzam şarkıda Seçil Eper bizlerle birlikteydi. Bu kayıt aynı zamanda sanatçının eserlerinden derlenen ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Eper albümünden sizlerle buluşturduğumuz bir kayıttı. Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle geçmiş zaman olur ki programı

Sanatçılarındaki birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dostlar. Şimdi Faruk Tınaz'a kulak vereceğiz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünde yer alan bir Arif Sami Toker eseri dinleyeceğiz. Bu vesileyle değerli sanatkarı da bir kere daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

70 yıllık sanat yaşamını geride bırakan kıymetli ses sanatçılarımızdan Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Tabii ki bunca yıllık sanat yaşamında Mustafa Bey birçok esere sesiyle hayat verdi. Az önce dinlemiş olduğumuz Segah Türkü ise Mustafa Bey'le özdeşleşen unutulmaz türkülerden biriydi. Ve bu sayede günümüz daha da renklendi efendim, ritmimiz daha da arttı. Şimdi zaman tünelinde 2004 yılına uzanıyoruz ve İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Selim Öztaş hocamıza kulak veriyoruz. Sanatçı Selahattin İnal'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait Buselik şarkısını seslendiriyor bizler için. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevgi.

O güzel gözlere baksam eririm, eririm bir an. Erol Sayan'ın sevilen eserini Dilek Türkan'dan dinledik. Sizlerle paylaştığımız bu kayıt sanatçının 2015 yılında yayınlanmış olan Suya Söyledim isimli albümünde yer almaktaydı. Zaman tünelinde şimdi biraz daha geriye gidiyoruz. 1989 yılında bir mola veriyoruz. Nalan Altınörs'ün Olmaz Ki Acanım isimli albümünde yer alan Alaaddin Şensoy şarkısını birlikte dinliyoruz. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem. Seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni.

Değerli sanatçı Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1989 yılında yayınlanan Olmaz Ki Aç Hanım isimli albümünden bir şarkı sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu sevilen eserin beste ve güftesi Alaaddin Şensoy imzalıydı. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimiz Nihavend şarkılarla devam ediyor. Şimdi ise Yıldırım Gürses'in güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısında Medyaşen Sancakoğlu'nu ağırlayacağız. Sanatçının Mühürledim Kalbimi isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz. Affetmem Asla Seni.

Aşkını söyle, aşkını söyle bana. Değerli sanatçı Emel Sayın'ın 1996 tarihinde yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünde yer verdiği Hulki Saner şarkısını dinledik. Hareketli, coşku dolu bir esere birlikte kulak verdik. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimizin şimdiki bölümünde Hicaz makamında şarkılara yer vereceğiz. Ve yine geçmişe uzanacağız. Faruk Tınaz bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bir kayıt sunacağız. Ve size sunacağımız eserin bestesi kıymetli bestekar Avni Anıl'a ait. Biliyorsunuz değerli bestekar da 2008 yılında İzmir'de hayata gözlerini yumuştu. Bu vesileyle Türk müziğine ölümsüz eserler miras bırakan Avni Anıl'ı da sevgi ve saygıyla yad ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının güftesi Rüştü Şardağ imzalı ve bakın bu güzel dizelerle Faruk Tınaz bize nasıl seslenecek. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun. Durun biraz, kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Ahmet Özsan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Alaaddin Yavaşça şarkısını paylaştık sizlerle. Hicaz makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Faruk Nafiz Çamlıbel'e aitti. Artık pusulan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok dedi sanatçı. Bu anlamlı dizelerle, birbirinden güzel namelerle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimize devam ediyoruz değerli dostlar. Şimdi 1993 yılına uzanalım. Samime Sanay'ın Ben Sana Mecburum isimli albümünde yer alan bir Hasan Esen şarkısını dinleyelim. Güfte Cahit Deniz imzalı. Öyle güzel bakıyorsun, yüreğimden yakıyorsun, damarımdan akıyorsun, sana nasıl sevdalanmam?

yüzümüzü renklendiren, yorgunluğumuzu bir parça da olsa unutmamızı sağlayan bu sevilen Hicaz türküde Ayşe Tunalı bizlerle birlikteydi. Sanatçının Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer almaktaydı bu şarkı. Evet efendim, zaman tünelinde bazen geçmişe uzanıyoruz, bazen günümüze yaklaşıyoruz. Şimdi ilk olarak 1974 yılında seslendirilen, ardından 90'larda yeni düzenlemeyle dinleyicilerin beğenisine sunulan çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. Sanatçı Yaşar Özel, 1974 yılında yayınlanan 45'lik planın bir yüzünde Bak Yeşil Yeşil, diğer yüzünde ise bu dinleyeceğimiz eseri okumuştu. İşte o şarkı bir Erol Sayan bestesiydi. Güfte Taner Şener'e ait. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için. Seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Seçilebilir Beste ve Güftesi Amir Ateş'e ait Hicaz şarkıyla konuğumuz oldu. Bu eser de sanatçının 2006 yılında yayınlanan ve en özel eserlerinden derlenen En İyileriyle Seçilheper albümünden bir kayıttı. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Aşıklar makamının unutulmaz şarkılarına kulak vereceğiz, ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Zekai Tunca ile 1995 yılına uzanacağız. Programımızın nostaljik formatı ile biliyorsunuz her yayınımızda maziye göz kırpıyoruz. İşte bu güzel şarkıları dinlerken bazen zihnimizde, kalbimizde maziye dair farkındalıkları hatırlatan eserler oluyor. Şimdi dinleyeceğimiz bu eser de onlardan biri. Uşak makamında bir Nasibin Mehmet Yürü bestesi. Zekai Tunca'nın 95 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer almakta olan bir kayıt. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller kanar.

içimizi kıpır kıpır yapan Uşak Bir Türkü 2014 yılında Müzik Dairesi Başkanlığı prodüktörlüğünde yayınlanan solo albümler serisinde Nusret Yılmaz'ın seslendirmiş olduğu bu sevilen türküyü biz de zevkle dinledik efendim. Günümüz daha da renklendi. Şimdi ise yine ritmimizi bir parça düşürelim ve İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından Nazan Sıvacı'nın Kulakların Çınlasın isimli albümünde seslendirmiş olduğu Uşak eseri dinleyelim. Beste Semat Özden Ses, Güfte Hüseyin Yurdabak imzalı. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin.

93 tarihli Kırmızı Gül'ün Alı Var isimli albümde Gönül Yazar tarafından seslendirilen Uşak Türk'ü sizlerle paylaştık. Bu hareketli şarkılarla günümüz renkleniyor efendim. Diliyoruz siz de yorgunluklarınızdan biraz olsun uzaklaşabilmişsinizdir. Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yol alırken şimdi Cahit Deniz'in Hüseyin'i eserini kıymetli sanatçımız Sami Aksu icrasıyla dinleyeceğiz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin.

Değerli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Sanatçı çok sevilen bir Cahit Deniz şarkısıyla bize seslendi. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin. Hüseyin'i makamındaki bu şarkının ardından programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Muazzez Abacı ile 1989 yılına uzanıyoruz ve sanatçının Felek isimli albümünde seslendirdiği Kadri Şençalar şarkısını dinliyoruz.

Şarkıların büyülü dünyasında kah hüzünleniyoruz, kah neşeleniyoruz efendim. Geçmişe uzanıyoruz, mazinin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Anılara şöyle bir bakıyoruz, sonra günümüze geliyoruz, sevdiklerimize sarılıyoruz sıkıca ve yaşamın güzelliklerini bir kez daha fark ediyoruz. İşte Geçmiş Zaman Olur Ki programında bu keyifli dakikaları sizlerle paylaşıyoruz şarkılar eşliğinde ve her gün TRT Name frekansında paylaşmaya devam ediyoruz. Ancak ne yazık ki bugün yayınımızın sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılırken Tatyos Efendi'nin Uşak şarkısında sizleri Muazzez Ersoy'la baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler efendim.

0: SRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendiği birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. İttifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine, insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Gazze'deki insani duruma da dikkat çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor dedi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısının şoförü oldukları belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı. Alihan Kulis suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı. 2 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolması ile ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi. 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayımladı. Yapılan değişiklikte portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi. Serbest fon sayıları sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından biri yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını verdi. Dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar köyünde 52 yıl önce terör örgütü EOKA ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de var. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım dedi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ve Erzurumspor Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma var. Saat 19'da Tümosan, Konyaspor, Kocaelispor, saat 21.30'da Gaziantep

Futbol Kulübü Çaykur Rizespor ve yine saat 21.30'da Galatasaray Göztepe. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: 9-10 yıl civarında kemençe eğitimi gördüm. Bu eğitimi Hatice Doğan Sevinç
1: Aldın.
0: hocamızdan aldım. Sizinle de zaten bir TRT Gençlik
1: Gençlik
0: Korosu
1: korosu.
0: gençmişimiz vardı.
1: Evet canım. Tabii ki devam edeceğiz sohbetimizi ama hemen sözü diğer arkadaşımıza, sevgili konuğumuz Baran Çalkan'a veriyoruz ve sen de kısaca kendini tanıtırsan çok seviniriz.
2: Tabii hocam. Merhaba, ben Baran Çalkan. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. Lisans 2 öğrencisiyim. Ben de Talha'dan 2 sene daha fazla saz geçmişimin olması lazım. 12 yıldır
1: Evet,
2: falan
1: evet.
2: kalmış oluyorum hocam ben de.
1: Evet, böyle 12 yıllar, onlar falan bahsediyoruz ama değerli dinleyicilerimiz, yaşlar 19 değil mi? İkinizin
2: Evet.
1: yaşı 19 mu?
2: Evet,
1: Evet.
2: hocam.
1: Yani aslında çok küçük yaşlarda sazınıza başladınız. Bunun avantajını görüyorsunuz herhalde, değil mi?
2: Tabii ki hocam.
0: Tabii ki.
1: Hep deriz ya, bir şeye küçük yaşta başlamak çok avantajlı. Özellikle sanat dallarında, sporda da aynı şekilde. Demek ki ne yapmak lazım? Daha genç yaşlarda çocuklarımızı keşfetmemiz lazım. Onlara her imkanı sunmaya çalışmak lazım elden geldiğince. Günümüz şartlarında birazcık daha kolay diye düşünüyorum. Yani eskiden daha zordu bir şeylere ulaşmak ama şimdi bence değerlendirmek lazım, bakmak lazım çocuklar.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce Kemal Niyazi Seyhun'un Hicazkâr Saz Semaisi'ni dinledik. Tabii ki bir kanun taksimi de vardı başında. Baran Çalkan bir kanun taksimi yaptı bizlere. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür
2: Teşekkür ederim.
1: ederiz.
0: Evet, devam edelim sohbetimizde. Şimdi tekrar sırayla gideceğim. Bugün iki konuğum var. Talhacığım, ne zaman başladın müziğe? Yani kim vesile oldu aslında? Tabii ki yaşını öğrendik az önce ama o küçük yaşlarda senin bu müziğe başlamana, enstrümanınla tanışmana kim vesile oldu?
1: Şimdi ben de şöyle oldu. Benim ailem ve çevremden dolayı ben zaten hep müzikle bir iç içeydim. Sonrasında ortaokul döneminde İTÜ'ye başvurdum, sınavlara başvurdum. O zamanlar tabii kemençenin ne olduğu hakkında pek bir fikrim yoktu. Sınavlardan sonra seçmelerde klasik kemençeyi öğrendiğimde ilk haberdar oldum ve o sayede kemençeye başlamış oldum
0: Aslında
1: aslında.
0: okul sana uygun gördü, bu sazla devam etmeni sağladı, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, çok da güzel bir tercih olmuş. Aslında herkesin el yapısına ya da işte vücut yapısına, belki karakterinize göre bile değişiyor. Enstrümanlarınıza da benziyorsunuz sanki, değil mi? Böyle daha naif oluyorsunuz. Mesela konuşmanıza bile yansıyor. Klasik kemençe de oldukça naif, senin gibi sevgili
1: Çok teşekkür
0: Talhacığım.
1: ederim.
0: Evet Baran, senin enstrümanla geçmişinde nasıl bir başlangıç var? Ailede müzisyen tabii ki.
2: Evet hocam, dediğim gibi benim bir iki

0: sene daha önce bir geçmişim var okuldan önce. Tam hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 7 yaşında ilkokul 2'ye giderken ilk başta babamdan kanun dersi olarak başladım hocam. Babam da kanuni. Sonrasında bir kursa yazıldım. Orada da semiöksüzlerden kanun dersi aldım. Sonrasında okula başladım. Direkt okulda da zaten kanun sazıyla devam ettim.
1: Evet, zaten bir başlangıcın olduğu için okulda sana
0: Evet
1: kanunla
0: evet.
1: devam etmeni tavsiye etmiş ve de öyle de güzel olmuş. İşte bakın ne güzel icralar dinliyoruz ve tabii ki dinlemeye de devam edeceğiz efendim ama usta sesimizden dinleyeceğimiz ilk eser Lütfi Güneri tarafından seslendirilmiş zamanında Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend şarkısı. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldum.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az laf, çok şarkı diyoruz ve hemen sevgili konuklarımdan bir eser daha dinliyoruz. Şimdi sırada çok güzel bir saz semaisi var. Yurdal Tokcan'ın Kürdi makamında bir saz semaisi. İsmi Manolya. Çok güzel eserler seçmişsiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: O halde dinleyelim.

0: Gençlerle birlikte programı devam ediyor. Konuklarımız Talha ve Baran bizlere klasik kemençe ve kanun icra ediyorlar. Çok da güzel bir repertuar hazırlamışlar. Az önce biraz bahsettik. Gençlik korosu maceralarımız vardı bizim, değil mi? Maceralarımız diyorum. Kah öyle, kah böyle. Bitti bu gençlik korosu da.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsunuz şimdi peki?
1: Hocam şu anda Cumhurbaşkanlığı Gençlik Korosu'nda
0: Devam
1: devam
0: ediyorsunuz. Biri bitti,
1: ediyoruz.
0: öbürüne devam
1: Evet,
0: ediyorum diyorsun.
1: ona başladık diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Tabii okulumuza da devam ediyoruz
0: Evet,
1: lisans 2
0: aynı
1: olarak.
0: şekilde Talha da öyle
2: Aynı
0: galiba.
2: şekilde ben de evet.
0: Önemli olan aslında ne kadar düzgün üslupla çalışabileceğiniz repertuarları çok güzel alanlarda değerlendirebilmek. Yani bu tip korolara gitmek, hem repertuarınızı hem eşlik saz olmanızda hem yine saz olarak da solist olarak da yetişmenizde çok fayda sağlıyor. Ne kadar çok birlikte müzik yaparsınız o kadar kârdır. O yüzden çok önemli. Yani birinden çıkıp yine birinde devam ediyor olmak. Ve şimdi yine dönüyoruz geçmişe, usta seslere. Fulya Akaydın gelecek mikrofona, piyano ile çalmış olacak bizlere Mustafa Sunar'ın Sultaniye Gassas semaisini.

Evet, Sultaniyegah demişken sizler de Sultaniyegah bir eser hazırlamışsınız. Göksel Baktagir'e ait Yalnız Sen isimli bir şarkı. Enstrümantal olarak dinliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, Gençlerle Birlikte programındayız ve konuklarımızla sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Talha klasik kemençe çalıyor, Baran da kanunuyla bizlerle birlikte. Evet, geleceğe dair neler planlıyorsunuz sevgili Talha?
1: Öncelikle hedefimiz hem Baran'ın hem de benim okulumuzu bitirmek. Daha sonrasında idrarcı olarak müzik hayatımıza devam etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra belirli hayallerimiz var. Bu hayalleri gerçekleştirmek adına çalışmalarımız olacak. Belki albümler olabilir. Onun dışında ben daha doğrusu belli bir kuruma bağlı kalmadan özgür bir müzisyen olabilmeyi çok istiyorum. Yani çeşitli senfoni orkestralarında
0: Evet.
1: vesaire vesaire solistlik. Yani bu tarz hayallerimiz var tabii.
0: İnşallah, neden olmasın? Zaten bir müzisyenin ufkunun çok geniş olması lazım, değil mi Barancığım?
1: Evet hocam.
0: Sen de çok enstrümanınla aslında birçok müziği çalabilecek pozisyondasın. Kanun öyle bir enstrüman, değil mi?
1: Çok zengin bir saz hocam.
0: Değil mi? Mesela Batı müziğinde de yeri var. Her müzikte yeri var. Böyle bir çalışma içinde olmuş muydun daha önce? Denk geldi mi okulda olsun ya da başka şekilde çok sesli çalışmaların içinde?
1: Olduk hocam. Hatta Talha'yla birlikte olduk. Şu anda Gizem Alever hocamızın üstlendiği, bizim de çaldığımız, benim, Talha'nın, Ayşe Ebru Şahinbaş, dört
0: Evet.
1: telli kemençe, Işıl Meriç Ayata, tamburuyla, dört
0: Evet.
1: kişi yaptığımız bir albüm çalışması var hocam.
0: Enstrümantal bir
1: Evet,
0: çalışma mı
1: evet,
0: bu?
1: evet. Gizem Alever hocamız yazdı.
0: Harika.
1: Biraz batı ağırlıklı parçalar,
0: Hı.
1: tabii Türk müziği de var.
0: Ama Türk müziği enstrümanlarıyla icra
1: Evet,
0: ediliyor.
1: evet.
0: Sadece sizler aracılığıyla dinleyiciyle buluşacak.
1: Evet hocam.
0: Harika bir çalışma. Zannediyorum az önce konuşmuştuk. Vodina'ydı değil mi grubun ismi?
1: Grubun ismi Vodina, albümün
0: Evet.
1: ismi de Serendipity hocam.
0: Evet, hadi bakalım.
1: Yakın bir zamanda çıkacak inşallah.
0: Heyecanla bekliyoruz bu güzel albümü. O zaman da belki hep birlikte sizi konuk alırız, hocanızla birlikte. Çok güzel
1: Olur
0: olur
1: hocam,
0: bence.
1: inşallah
0: Eh
1: olur.
0: tamam, o zaman sözümüzü de aldıktan sonra hemen çok kıymetli konuklarımızdan bir eser daha dinliyoruz efendim. Bir şarkı var sırada Segah makamında, Saadettin Kaynağ'ın. İncecikten bir kar yağar.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi ben bir eser seslendireceğim. Bu sefer Kanun'da Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin var efendim. Neves Erköktaş'ın Rast makamındaki şarkısı. Hayal ufkunda uçan binbir renkler, enginlerde efsane güzellikler.

Efendim, şimdi geçmişe kulak vereceğiz ve Ahmet Çağan'ı dinleyeceğiz. Ahmet Çağan bizlere güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait bir şarkı seslendirmiş zamanında, onunla sesleniyor. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi yine geçmişe kulak vereceğiz ve İnci Çayırlı'dan dinleyeceğiz bu güzel Kürdili Cazkâr şarkıyı. Bestesi Cevdet Çağla, güftesi Rüştü Şardağ imzalı. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtına yansın.

0: Gençlerle birlikte de konuklarımız sevgili Baran Çalkan ve Talha Küçük Kaplan'la devam ediyoruz efendim. Hemen onlardan bir icra dinleyeceğiz. Ne dinliyoruz efendim?
1: Tamburi Cemil Bey'in Nikriz Longası'nı icra etmeye çalışacağız hocam.
0: Evet, zevkle dinliyoruz.

Şimdi bir usta sese daha kulak vereceğiz ve Osmaniye Takı'nın Kürdilicasker makamındaki şarkısını Afitap Karacan'dan dinleyeceğiz. Girdim yarın bahçesine, gül dibine.

0: Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Konuklarımız Tağla Küçük Kaplan ve Baran Çalkan'a çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki geldiniz.
1: Biz
2: Biz
1: teşekkür
2: teşekkür
1: ederiz
2: ederiz.
0: hocam. Evet efendim, Baran ve Tağla'yı çok küçük yaşlardan beri tanıyorduk. Bugün de uzun zaman sonra görüşmüş olduk. Ayrıca ben de çok mutlu olduğumu ifade etmek
1: Çok
0: isterim.
1: güzel oldu hocam.
0: Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar görüşmeyi diliyoruz. Programı hazırlayıp sundum. Ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar. İstanbul'dan sizlerleydik ve tüm genç arkadaşlarımızı programımıza beklediğimizde son olarak ifade etmek isteriz. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetine de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Erdoğan, Gazze'deki insani duruma da dikkati çekti. Milyonlarca kardeşimiz hayatta kalma mücadelesi veriyor diye konuştu. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Belediye Başkan Yardımcısının şoför oldukları belirtilen iki kişi daha gözaltına alındı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılması girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürle konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yılı aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Sermaye Piyasası Kurulu yatırım fonlarının işleyişi konusunda kapsamlı bir rehber yayımladı. Yapılan değişiklikle portföy yönetim şirketlerine asgari sermaye şartı getirildi, serbest fon sayıları da sınırlandırıldı. Düzenleme ile fon piyasasındaki risklerin azaltılması ve yatırımcıların korunması hedefleniyor. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran adımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir yerli 3 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği sanayi ve tedarik zinciri özel mekansal çerçevesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu düzenlemenin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'la işbirliğine hazır olduğu mesajını da veren Keçeli, dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesiyle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ediyoruz, dedi. Kıbrıs'ta 1974 yılında katledilen Türklerden 15'inin kimliği belirlendi. Atlılar Köyü'nde 52 yıl önce terör örgütü EOK ile Rum asker ve polisinin katlettiği Kıbrıslı Türklerden kimliği tespit edilenler arasında biri 40 günlük, diğeri de 16 aylık olduğu belirlenen iki bebek de bulunuyor. Kimliği belirlenen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşları salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek. İsrail'de yapılacak erken seçim öncesinde koalisyon ortakları arasında gerginlik yaşandı. Soykırımcı kabinenin bakanı Ben-Gvir, katliamcı Netanyahu'nun aşırı sağcı partilere yaptığı ortak liste çağrısına sert tepki gösterdi. Gerginlik sosyal medyada gözler önüne serildi. Aşırı sağcı Ben-Gvir, Netanyahu'yu partisini zayıflatmaya çalışmakla suçlayarak ulusal birlik hükümeti kurulmaması için her şeyi yapacağım ifadesini kullandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da TÜMOSAN Konyaspor Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da da Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray ise Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyoname başlıyor. Ruhumuzu dinlendiren, kültürümüzden, tarihimizden süzülüp gönlümüze ulaşan namelerin yankılanacağı Stüdyoname'ye hoş geldiniz. Program yapımcımız Aslı Boğler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Arzu Meliye. Yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle yanınızda, karşınızda, nerede istiyorsanız orada olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen onları da takdim edelim sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten değerli şefimiz İpek Dereli. Onlara ben de hoş geldiniz diyorum. Ve tabii ki değerli dinleyicilerimiz, saatler 15'i gösterene dek buradan namelerin kanatlanacağını haberini bir kez daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, programımızda Türk musikisinin önemli bestekar ve keman sanatçılarından biri olan 1900 yılında İstanbul Acıbadem'de doğan, bestekarlığa 13-14 yaşlarında başlayan, yıllarca sayısız esere imza atan, TRT radyolarında yöneticilik yapan bestekar Cevdet Çağla'nın eserlerinden oluşan bir repertuarla karşınızdayız. Cevdet Çağla keman çalan, resimle ilgilenen subay bir babanın ve piyano çalan bir annenin oğlu olarak musikiyle iç içe bir ailede dünyaya geldi. 7 yaşında Anton Yadis'ten keman dersleri aldı. Türk musikisinin usul ve makamlarını ise Musullu Hafız Osman Efendi'den öğrenmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarında okul orkestralarında keman çalarak müzik deneyimini geliştirmiştir. Şimdi sözlerimize ara verelim ve Ertuğrul Erhan'ın yapacağı keman taksiminin ardından bestekarımızın Kürdili Hicazkar makamında bestelediği eserini şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinleyelim.

Çok teşekkür ediyoruz koromuza. Stüdyo Name devam ediyor. Değerli dinleyenler, Cevdet Çağla Yüksek Ticaret Okulu'nda okurken Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı bir sınavı kazanarak 1916 yılında Batı müziği eğitimi almak amacıyla Berlin'e gönderilmiş ve burada yaklaşık 2,5 yıl eğitim almıştır. Bu eğitim onun musiki dünyasını zenginleştirirken gönlündeki namelerin de daha güçlü bir şekilde şekillenmesini sağlamıştır. Darut Talimi Musiki Topluluğu kurulmasından kapanışına kadar bir konservatuar gibi çalışmış, dönemin ünlü musiki şinasları burada öğretim üyeliği yapmış, pek çok ünlü sanatkarın yetişmesine etken olmuştur. İşte bu topluluğun en usta kemancısı Neyzen Yusuf Paşa'nın torunu Kemani Reşat Erer, topluluktan ayrılınca boşalan kadroya Cevdet Çağla getirildi. 12 yıl sürecek bu çalışmalarda sanatının zirvesine çıktı ve ses sanatımızın bütün inceliklerini öğrendi. Onun musikideki bu yolculuğunu anlatırken, "Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın" eserinin taşıdığı zarif duyguyu Nazlı Kanaat'in sesinden dinleyelim.

Çok teşekkür ediyoruz değerli sanatçımız Nazlı Kanaat Hanende ve sazendelerimize, sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonlarımızdan evlerinize, arabalarınıza ve kalplerinize Türk sanat müziğinin eskimeyen şaheserlerini taşıyoruz. Cevdet Çağla'dan söz ediyorduk. Cevdet Çağla İstanbul ve Ankara radyolarında sanatçı, yönetici ve şef olarak önemli görevler üstlenmiştir. 1956-1959 yılları arasında Bağdat Konservatuarı'nda keman öğretmenliği yapmış ve Bağdat Radyo ve Televizyonu'nda da görev almıştır. Şimdi bestekarımızın güftesi Behçet Kemal Çağlar'a ait Acem Kürdi şarkısını Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Bak Bahta'da, İkbale'de, Nur indi Hatay'da, Körfez'de sabah etti o ay yüzlü de ayda.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyiciler, Cevdet Çağla keman icrasında temiz ve klasik üslubuyla, özellikle taksimlerdeki başarılı geçkileriyle tanınmıştır. Besteciliğe yaklaşık 13-14 yaşlarında başladığını ve ilk eserinin Hüzzam makamındaki Hicran ile Dil Hastayım Ümmitle Nalan adlı eser olduğunu belirtmiştir. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim. Çiçeklerin bana dal dal uzansa değmez elim. Ben işte böyle bir aşkın esiriyim güzelim. Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na ait Sultaniyegah şarkıyı sanatçımız Sefer Karabük'ten dinliyoruz.

Efendim bu huzurlu yolculukta sizleri müziğin asil tınılarıyla baş başa bırakmaya devam ediyoruz. Cevdet Çağla'nın güftesi Hasan Ali Yücel'e ait Şevkefza şarkısını sanatçımız Didar Aliye Koyuncu'dan dinleyeceğiz. Hicran gibi alemde elim derdi ser olmaz. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz. Didarına benzer şafak olmaz, seher olmaz. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz.

Beşikte'de Çağla'nın günümüze ulaşan 100 kadar eseri bulunmakta. Ah eden kimdir bu saat kuytuda, o siyah gözlü kadın. Aşk cefa tahtını gönlüme kurdu ve aşıkım dağlara kurulu tahtım önemli eserleri arasındadır. Eserlerinde Kürdili Hicazkar, Nihavent, Acem Kürdi, Hicaz, Segah ve Rast gibi çeşitli makamları kullanmış ve klasik Türk musikisi geleneğini kendine özgü yeniliklerle sürdürmüştür. Şimdi bestekarın Buselik eserini şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Sıyırıp kınından gümüş palanı, tozu dumana bir katıver efem, yarinin alnına kara çalanı, dağlardan aşağı atıver efem.

Sevgili dinleyiciler, Cevdet Çağla çağdaş bestekarlar içinde ilk sıralarda yer alan bestekarlardandı. Musiki zevki ve musiki anlayışı her zaman üst düzeyde olduğu için güftelerini titizlikle seçer, makam, melodi ve ritim anlayışını kusursuz bir şekilde kullanırdı. Geleneklere bağlı bir sanatkar olmakla birlikte pek çok eserinde aslında basitliğe kaçmadan herkesin anlayacağı, seveceği tarzda yenilikler yapmıştır. Şimdi onun çok sevilen eserlerinden birini sanatçımız Alper Diler sizler için yorumlayacak. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler hep aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar hep aynı eldendir.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyiciler, gönül kapılarını aralayan, sevdayı, hasreti, vuslatı notalara döken asil bir mirasın mirasçılarıyız bizler. Şimdi onlardan biri daha işte yola çıkıyor sizler için. Cevdet Çağla'nın Rast şarkısını şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Bir alevdir içimde sevgilinin özlemi, öptüğüm, kokladığım saçlarının her teli. Mevsim mevsim bir çiçek, bahar gibi, yaz gibi, süslüyor gonca gonca gül gibi gönülleri.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Cevdet Çağla'nın güftesi Faruk Şükrü Yersel'e ait Nihavent eseri var. Sanatçımız Suat Erdil sizler için söylüyor. Bana bir zalimi Leyla diye sevdirdi felek. Çekmek isterdim onun derdini ta mahşere dek. Tapmışım hüsnüne yıllarca onun bilmeyerek. Geçti bir taze ömür işte bakın aldanarak.

Heybemizde gönül telinizi titretecek ölümsüz eserlerden biri daha var. Cevdet Çağla'nın çok sevilen eserlerinden biri olan güftesini Selim Arun'un yazdığı Nihavend şarkıyı sanatçımız Bahadır Özüşen'den dinleyeceğiz. Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi, bülbül de ses,

Geleneksel namelerle ruhumuzun ferahladığı stüdyo name devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada yine bir Cevdet Çağla, Selim Aru çalışması var. Sanatçımız Nurten Demirko söyleyecek. Bir dert gibi akşam suların koynuna indi. Gönlümde siyah gözlerinin rengi gezindi. Göklerde sönen yıldıza matem ne derindi. Gönlümde siyah gözlerinin rengi gezindi.

bestekar, keman sanatçısı, koro şefi ve idareci Cevdet Çağla 21 Şubat 1988 tarihinde aramızdan ayrıldı. Sanatçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Programımızın sonunda şefimiz İpek Dereli yönetiminde koromuzla sizleri baş başa bırakırken bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Arzu Meli'ye bir başka Stüdyo Name programında tekrar birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyor. Tabii ki koromuza, değerli şefimize, hanende ve sazendelerimize de teşekkürü bir borç biliyoruz efendim. Gözünüz hep aydın, neşeniz hep daim olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğinde İslam dünyasına seslendi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ittifakta hayır vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail hükümetini de işaret ederek Siyonizmin yayılmacı emellerine insanlık adına karşı çıktıklarını söyledi. Türkiye'de insansız hava araçlarına ilgi hızla büyüyor. Yılbaşından bu yana İHA pilotluğu başvurularında rekor artış yaşandı. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre %367 arttı. Böylece İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1.845.456 oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, seramik sektörüne yönelik teşvikleri hatırlattı. Sektörde 39 bin kişilik nitelikli iş gücü istihdamının önünün açıldığını vurguladı. Kütahya'da seramik fabrikası açılışında konuşan Bakan Kacır, atılan adımlar sayesinde Türkiye'nin seramik ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek.

0: Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Doğayla 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüm sürecine dahil edildi. Karbondioksit emisyonunun ve petrol kullanımının azaltılmasına katkı sağlandı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümasoğan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerine

0: yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

0: Müzik keyfi.
1: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Şehnaz Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini Kanun'la Tahir Aydoğdu yapacak.

0: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Şehnaz Faslan'ı dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Karadeniz'de Türk ticaret gemilerinin güvenliği açısından dikkat çeken iki saldırı yaşandı. 26 Ağustos'ta lider Bordo Mavi, ertesi gün de ona yardıma giden lider Kocatepe gemileri hedef alındı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarıldı. Ayrıca Karadeniz'de can, mal, seyri sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Ankara'da geçit töreni yapılacak. İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadabe ile eski başkan Yerlen Koşanov'a mektup gönderdi. Kurtulmuş, Kurultay Başkanı seçilen Aybek Dadabe'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin parlamenter

0: parlamentolar arası düzeyde de derinleştiğini belirten Kurtulmuş, işbirliğinin süreceğine inandığını ifade etti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibarıyla hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz dedi. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde tarım alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri rüzgarın etkisiyle Antalya-Kaş sınırlarına geçen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 630'u aştı, yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekipler hem kayıpları arıyor hem de olası sel bölgelerini 24 saat gözetim altında tutuyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı gerilimi devam ediyor. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılması için Washington'a şart koştu. ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde geçişlerin başlayabileceğini açıkladı. Tahran'a yönelik ekonomik baskı da artıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Gençler Birliği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Tümosan Konyaspor Kocaeli Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da 2 maç oynanacak. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u, Galatasaray Göztepe'yi ağırlayacak. Maçlar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustikname programındayız. Avni Anıl'ın bu güzel Kürdili Cazkar makamındaki şarkıyla sizlere merhaba dedik. Avni Anıl biliyorsunuz çok önemli, Cumhuriyet dönemimizin çok önemli bestekarlarından, romantik şarkıları ve aslında bir bilinirliği de melodi sihirbazı diye bilinen bir çok sevdiğim değerli hocam, beraber de çalışmaktan gurur duyduğum ve o döneme yetiştiğim Avni Anıl, Allah rahmet eylesin. Onun güzel bir şarkısıydı. Efendim, tabii biz hemen bir girizgah yaptım ama bir teknik ekibimizi hemen tanıtalım. Bugün tonmeisterimiz, kıymetlimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boler. Ve ben mikrofonları başında Bahadır Özüşen. Bugün gitarımla ve sesimle, sunumumla sizlerle beraber olacağım. Bir saatinizde inşallah güzel şarkılarımıza sizler de eşlik edin diye bekliyoruz. Evet, stüdyomuzda o kadar değerli arkadaşlarım var ki onları da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, klarinette Şükrü Kabacı, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim, bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık. Şimdi o Kürdili Cazkar'ın büyüsünden hemen çıkmadan Muhayyer Kürdi makamında Yıldırım Gürses'in hepinizin bildiği bir eseri var. Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, güzel eserlerimize devam ediyoruz. Şimdi Ziya Taşkent'in bir eseri var. Ama ikinci eser, biliyorsunuz, Mevsimler Yaz Tutup Çöller Ağlasın demiştik. Yıldırım Gürsel'in, Gürses'in o muhteşem eseri. Sevgilinin yokluğunda duyulan çaresizliği işleyen

eser nostaljik beş yapıtlardan biridir diye nitelendirmiş. İşte hafif klasik Türk sanat müziği akımının kurucusu olan Küçlü, Pürüzsüz ve Kadife gibi bir bariton sesi sahibi olan şarkıları adeta bir opera sanatçısı edasıyla dik ve gür sesle okuyan, mikrofonu kullanma tekniği ve sahnede devleşen karizmatik duruşuyla tandem ve yorumculuğu kadar bestekarlığı da bilinen bir müzik insanıydı. Sahne vitrindir biliyorsunuz. Vitrin çok önemli. Eskiden radyo sadece radyolardan dinlediğinizle, kendi oluşturduğunuz hayalinizle o sesi görmek istediğiniz o şekle bürüyordunuz hayalinizde. Ama şimdi artık sahne var, vitrin var. Vitrin de çok kıymetli. Ama biz tabii radyodayız şu anda. Kulaklarınızın pasını almaya geldik. Şimdi bir Hicaz makamı da onu alacağını düşünüyoruz. Ziya Taşkent'in, benim çok eski zamanlarda okuduğum çok değerli hocam Ziya Hoca'nın, hatta ilk sololarından biriydi herhalde. Albüme de okudum bu şarkıyı. Şimdi sizlere bu güzel şarkıyı seslendirmek istiyorum. Hicaz makamındaki ilk aşkı unutmak. Çok kolay değil mi? Unutmak kolaysa önce sen unut.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, unutmak da kolay değil, alışmak da kolay değil, vazgeçmek de kolay değil. Ama bunların hepsi insancıl duygular, hepsi var olan gerçekler. Evet, şimdi bu şarkı demiştik Ziya Taşkent'in terk edene veya unut gitsin diyene karşı duyulan sistemi anlatan bu güzel eser işte Ziya Taşkent'in eseriydi. Sözlerini Nurettin Baykal yazmış Hicaz makamındaki bu güzel eser. Şimdi bir türkü formunda bir eserimiz var. Hüseyin'e türkü diye geçer bu eser. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diyen diyen ağlar. Şöyle bir girizgah yapsak böyle bir ne güzel olur. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar, ağlar.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name dinleyicilerimiz, merhabalar tekrar. Ben Bahadır Özüşen, mikrofonlarınızda. Şimdi Hüseyin'in makamına devam ediyoruz. Ne güzeldi değil mi o klarnetin ezgileri? Arkadaşlarımın evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Şimdi uzun zamandır okunmayan bir eser var. İlgün Soysev bizim çok değerli kıymetlimizdi. Daire Başkan Yardımcılığımızı yaptı. İyi bir bestekar. Seyhan Çalışkan'ın güftesini bestelemiş. Aslında bunu Faruk Tınaz okumuştu. Öyle hatırlıyorum sanki. Arkadaşlarım da bilirler. Sensizliğe söylendi bütün şarkılar. Yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar. Nerede o sevgiler, o mutluluklar? Özledim, çok özledim. Gel yağmur gözüm. Buyurun arkadaşlar.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte bu güzel şarkıları sizlere seslendiriyoruz. Beraber eşlik ettiklerinizi de duyabiliyoruz aslında biz buradan. Hissediyoruz en azından. Evet, Hüzzam makamına geçiş yapmak istiyorum. Hüzzam makamında uzun zamandır hiç okunmayan bir eser bu. Şimdi gençler diyorlar ki Hacı Arif Bey, Dede Efendi, işte yaşlı şarkıları falan. Böyle maalesef böyle bir algı oluştu. Halbuki bunlar ölümsüz şarkılar. Bunların içindeki her melodik yapı, hepsinin bir emeği var. Hepsinin bir değer yargısı var. Ve gerçekten işte bugüne kadar süre gelmesi, bundan sonra da devam etmesi de zaten bu kadar itibarlı ve değerli eserler olmasıdır. Buradan söyleyeyim, gençlerimize lütfen kulak versinler ve dinlesinler ki, çünkü bilmeden sevilmez, tanımadan karar veremezsiniz. Şimdi Hüzzam makamına geçiyorum, harika büyülü namelerine. Güzel gün görme davare gönlüm diyeceğiz. Sevgili Abdi Altınbaş'tan o büyülü parmaklarından güzel bir girizgah Hüzzam makamında dinleyeceğiz. Sonra da güzel gün görmedi avare gönlüm, neler çekti neler bir çare gönlüm, muhabbetle seraba yare gönlüm, neler çekti neler bir çare gönlüm.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hüzzam makam işte böyle güzellikte. Ben de şimdi gitarımla eşlik ediyorum. Bazen tabii akor basıyorum. Hem gitar çalıp hem enstrüman çalıp söylemek bazen dikkat dağıtabiliyor. Böyle biz meyanda küçük bir pürüz oldu. Kusura bakmayınız, bilenler için özür diliyoruz. Şimdi çok güzel bir şarkı var. Böyle bu aralar çok viral de oldu aslında. Çok da sevildi. Sevgili Çiğdem Gürdal çok güzel okudu bu şarkıyı. Göksel Baktagir'in bir eseri. Benim çok sevdiğim kıymetli doktorumuz ve gerçekten çok iyi güftleri olan Balıkesir Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı Doktor Hüseyin Balkancı'nın sözleri. Aşkım cananım, sevgili sultanım, aşk masalı rumuzuyla. Bu şarkıyı sizlere ben de bir erkek sesiyle, bizim çünkü hep bayan solistler okuyor, hanım solistler okuyor, bir de birkaç arkadaşım da okumuş ama ben de sizlere seslendirmek istedim. Sevgili kanun sanatçımız Abdü Altınbaş'la beraber girizgah yapalım mı? Hadi buyurun arkadaşlar.

İşte aşk masalı. Ben de bu şarkıyı uzun zamandır beğeniyordum ve kendi sesimden de sizlere ulaştırmak istediğim bir eserdi. Gönüllerine sağlık, bestekarlarına, güftekarına da. Şimdi bence aynı büyüyü bozmadan biz devam edelim. Nacizane kendi beslerimi Nihavend makamındaki okumak istiyorum. Bunu da bütün aslında bütün dijitallere de verdim. Bir single teklik yaptım. Bu şarkıyı Ali Uludağ ile beraber çalıştığım Ali Uludağ sözleriyle güzel bir eserimiz oldu. Bence şunu bir bu eseri de bir can kulağıyla dinleyin. Sonra efendim ondan sonra da konuşalım. Hadi buyurun arkadaşlar. Ben bir girizgah yapayım şöyle.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name programında, TRT Name'den, akustik name programından sizlere tabii ki güzel şarkılarımızla sesleniyoruz. Vaktimiz çok daraldı. Biz Süzünak makamına geçeceğiz. Osman Nihat Akın'ın Ellere uzaktan bak, bana yakın gel, göğsüne menekşeler, güller takın gel. Kalbimin üstüne yat, cana yakın gel, göğsüme menekşeler, güller takın gel. Ahmetciğim senden şöyle bir girizgah seslesek nasıl olur? Ahmet Çağlaroğlu'na güzel parmaklarından süzülen melodilere şöyle bir kulak verelim.

gibi Aslı Boler ve ben mikrofonlara başında Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarım kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampuçak ve ritim sazda Bilal Bilke idi. Efendim bu yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizlere sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah tekrar görüşmek ümidiyle çok güzel bir eserle sizleri uğurlayacağız. Kulaklarınızda bu kalsın, bu ahenk güzellik kalsın dedik. A benim mor çiçeğim, sen doldur, ben içeyim.

0: geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.
1: TRT Name.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Güray Çiçek, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

0: gittikçe böyle sen.
1: Akşamın Sesi programına hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam yine muhteşem eserlerimizle 2 saat güzel bir zaman geçireceğiz sizlerle. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Programımıza Sait Ergeç'e ait Hicaz makamında güzel bir eserle başladık. Şeytana uyduk bir kere Muazzez Ersoy seslendirdi. Sırada güftesi Sadık Atay'a, bestesi Hüsnü Üstün'e ait yine Hicaz makamında çok sevilen bir eserimiz var. Neşeli, keyifli bir eserimiz. Kimlere armağan edeceğiz sizlerden? Çok sayıda ileti bizlere çoktan ulaşmaya başladı. Ellerinize sağlık diyorum. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan iyi akşamlar diliyor, hepimizi selamlamış. Ankara Beytepe'den İhsan Demircioğlu iyi akşamlar, Ankara Radyomuza selamlar demiş, sevgilerini göndermiş. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin, Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun diyerek selamlarını göndermiş bizlere. Alanya'dan Dilek Yıldız, mutlu akşamlar, selam olsun, sevgiler demiş. Niksar'dan Selami Kabakçı, sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış, teşekkür ederiz. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya hayırlı yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri Başpınar Yaylası'na ve herkese armağan ediyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir de bizlerle birlikte TRTname dostlarını ve bizi selamlamış. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Ankara'dan Hamiyet Karaca selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer de bizi dinliyor. Sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Ayşe Tunalı sizler için seslendiriyor. Kim görecek, kim bilecek?

Çok güzel, keyifli bir şarkıyla hareketli dakikalar devam ediyor akşamın sesinde sevgili dinleyiciler. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden kalmaz gönül korkusu. Güfte Kemal Şakir Yakar, beste Ferit Sıdal, makam Suzinak. Bu sevilen muhteşem eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel selamlarını göndermiş, hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri ekibimize ve Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli'den bizleri selamlamış. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Çöp atmayalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Başka Türkiye yok demiş. Teşekkürler bu uyarı için. Dikili'den Güler Sunar Karahan hepimize gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri İskenderun Çağdaş TSM Kor arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, bana, ekibimize armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Teşekkürler. Kayseri'den Mustafa Kına sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşine, çocuklarına, mesai arkadaşlarına, tüm Name dostlarına armağan ediyor. Mersin'den Gülten Duran da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Seçmiş olduğunuz eserleri keyifle dinleyeceğim. Emekleriniz için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Bayram Gökçen, sevgiler, saygılar, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Merzifon'dan Zeki Özceylan iyi akşamlar diliyor, hepimizi selamlamış. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan sevgilerini göndermiş. Feryal öğretmenimize biz de kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz gün vefatını andığımız rahmetli anneciğim Neriman Beken'e başta sıradaki eser olmak üzere bugün çalacağınız tüm şarkıları armağan ediyorum demiş. Bize ve tüm dinleyenlere kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Gülten Çetin Aydeniz İzmit'ten sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Sanatçımız Turhan Öge sizler için seslendiriyor bu aşk dolu harika eseri. Hep birlikte dinliyoruz.

Çok da güzel bir Taksim'le kapanış oldu. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Sanatçımız Turhan Öge'den güzel bir yorum dinledik sevgili dinleyiciler. Sırada yine muhteşem bir eserimiz var. Kürdili Hicazkar makamında güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı? Bu güzel eseri bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz? Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem sevgilerini göndermiş. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Murat Odabaşı'na armağan ediyor. Selamlarını göndermiş bize. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca herkese selamlarını göndermiş. Emeğinize, sesinize, yüreğinize sağlık. Sıradaki eseri kulağı radyoda olan tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşi Özardı da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'deki oğlu Mustafa Güçlü'ye, Bursa'da olan kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlarımıza armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına Fahri Kocaoğlu, Gürcan Demirel ve Mehmet Uçağa armağan ediyor. Kayseri'den İsmet

Et köklü sevgilerini göndermiş sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte. Programın başlamak üzere benim için seçeceğin şarkıyı sana, ekibine, tüm sevdiklerime ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum. Kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ederiz. Sıcak bir Özdere'den selamlarını göndermiş Jale Özen. Saat 19'u bekliyorum. Her zamanki gibi keyifle dinleyeceğim. Emeklerinize sağlık demiş. Teşekkür ederim. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu iyi yayınlar diliyor. Kütahya Tavşanlı'dan Melihan Nilüfer Keskin iyi akşamlar dilemiş. Tüm şarkıları bize, ailesine, arkadaşlarına ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Suat Sayın'ın sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz bu harika eseri.

Saatlerimiz 19.22'yi gösteriyor. Akşamın sesi yine dillerden düşmeyen, sevilen bir eserle devam ediyor. Hüzzam makamında Kasım İnal Tekin imzasını taşıyan bir eser. Kimler için gelecek? Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ailesine, TRTname dostlarına, Antalya TSM korosuna, koro şefleri Ömer Altunbaş, eş Emine Hanım ve İsmail Baha Sürelsan konservatuar hocalarına armağan ediyor. Yağmurlu bir günün akşamında Ünye'den başkente merhabalar demiş Murat Odabaşı. Hoş geldiniz radyolarımıza diyerek övgülerini göndermiş. Kulaklarımızın pasını silen, gönüllerimizi mest eden akşamın sesinde muhteşem şarkı seçimleriyle, zarif sunumuyla gönüllere dinginlik yayılıyor Dilek Hanım sayesinde demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Erzurum'dan Suat Möngü, selamlar Sarı Papatya Dilek Hanım demiş, iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri herkese armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Denizli'den Yunus Şen Ocak da bizlerle, selamlar sevgiler demiş. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için bizden bir şarkı istemiş. Şerife Çakır yeni dinleyicimiz bize kalpler göndermiş, sevgilerini göndermiş. Biz de Şerife Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yücearda Bulut, hoş geldiniz evime Sarı Papatya, artık bu isim sizinle özdeşleşti demiş. Çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimin düşündükleri, sevdikleri şey, her şey bizim de hoşumuza gidiyor. Ben de kabullendim Sarı Papatya olmayı. İyi akşamlar emeğe geçenlere, name dostlarına selamlar demiş Müzeyyen Hanım. Teşekkür ediyoruz. Aydın Efeler'den Adnan Önem TRT name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, herkese iyi akşamlar diyerek sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Dostların isimlerini yazmış Mehmet Bey. Teşekkür ederiz. Van Erciş'ten Oktay Hançer de bizlerle birlikte mutlu akşamlar diliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş. Yarın akşam inşallah 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacağız sevgili dinleyiciler. Çok güzel eserlerimiz olacak yarın akşam. Harika eserler olacak inşallah. Güzel bir zaman geçireceğiz ve Zafer Bayramını kutlayacağız. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri bana, ekibimize, yeğenleri Ali Seyit Osman Türkmen'e, kendisine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ve Bolu Akçakoca'dan Bedrettin Karaman, selamlar, bir hüzzam eser beklentimiz var. Ormanlarımız yanmasın, dikkatli olmaya ihtiyacımız var. Hüzzam eserlerde nice güzel duygular var diyerek kafiyeli çok da güzel bir ileti göndermiş. Teşekkür ediyorum. Behi Aksoy'un sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Harika eser. Her gece yollarda gözledim seni.

Akşamın sesinde sırayı çok güzel bir eser alıyor sevgili dinleyiciler. Sizler için arşivden seçtiğim bir eser. Güftesi Veli Bakırlı'ya, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Hicaz makamında. Unutulmuş eserlerden bir tanesi. Bence çoğunuz biliyorsunuzdur ama sanıyorum epeydir dinlenmeyen bir eser. Sürpriz olsun bakalım kimlere armağan edeceğiz. Güzel eseri sevgili dinleyiciler. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu sevgilerini selamlarını göndermiş. Bu saatler benim sarı papatyamın saati, hoş geldin canım benim demiş. Çok teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz. Sıradaki eseri Didim'den Koçak, Suna teyzeye, Seven Kurtboğan Saftekin'e İzmir'den, Mehmet Altan'a Polatlı'dan ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şöyle bir yeniledim sayfayı sevgili dinleyiciler. Okumaya devam ediyorum. Arif Beşdemir Morduan Karaburun'dan bizleri selamlamış. Radyomuz açık, sizleri en güzel duygularla dinliyorum demiş. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarına, Kayalık grubuna, TRT Name ekibine demiş ve ailesine armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay'a, ekibimize ve akşamın sesi dinleyenlerine armağan ediyor. Erbaa'dan Fikri Aksoy ekibimizi selamlamış, radyo dostlarına ve bize sıradaki eseri armağan ediyor. Nuray Öngeç sevgilerini göndermiş bizlere, kıymetli güftekarımız, onun mesajı düştü önüme. Sevgili Dilek Hanımcığım, size, yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine en iyi dilekler, iyi akşamlar sevgilerimle demiş. Kıymetli güftekarımız Nuray Öngeç'e sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan, sizin o güzel sesinizde huzur bulacak içim demiş. Teşekkür ediyorum. Sizin seçtiğiniz güzel bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Çanakkale'den Engin Erdoğan iyi akşamlar diliyor. Sevgilerini göndermiş bizlere. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizlerle birlikte. Samsun Terme Yazlıklar'dan sizleri dinliyorum. Şu an yolda olan çocuklarım, oğlum, gelinim, torunum ve dün doğum günü olan oğlum ilk göz ağrım, yaş günüydü. Onun için bir eser istesem sizden mümkün mü demiş. Tabii ki Can Seyhan, doğum gününü kutluyoruz. Güzel torununuzun sağlıklı, mutlu, uzun, nice güzel yıllar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyoruz. Bartın'dan Musa Aytu dinlemedeyiz, iyi akşamlar diliyorum demiş. Samsun'dan Yaman Ulaş sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı değerli eşi Nesrin Hanım'a armağan ediyor. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sizin seçtiğiniz bir eseri sizlere ve Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Kalp göndermiş. Ben de Fatma Hanım'a, Almanya'ya her zamanki gibi kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, sarı papatyamız, kıymetli sunucumuz, hoş geldiniz demiş. Teşekkür ediyorum, bizi selamlamış. Sıradaki eseri bana, ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm Name dostlarına armağan ediyor. Polatlı'dan Nurten Şen Merdan selamlar, hayırlı akşamlar dilerim demiş. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten bizleri selamlamış. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve bize armağan ediyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu, değerli Name dinleyicilerimizi selamlıyorum demiş. Efendim Suat Möngü selamlarını göndermiş Erzurum'dan. Sarı papatyamız, sıradaki eseri herkese armağan ediyorum demiş. Akhisar'dan Cemal Oskay da bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı Sinop'ta bulunan sanatçı Ayhan Yılmaz ve ailesine armağan ediyor. Muhteşem yapım sunum için Dilek Hanım'a teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum.
Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz. Arşivden çıkarılan güzel eser sevgili dinleyicilerimiz. Ne olur yüzüme öyle bakma sen.

Ne olur yüzüme öyle bakma sen, Güfte Veli Bakırlı, Beste Yılmaz Yüksel, Makam Hicaz. Yaşar Özel'in sesinden dinledik bu güzel eseri sevgili dinleyiciler.

Sırada güftesi Arslan Tunçatay'a, bestesi Taner Şener'e ait Hüseyini makamında sevilen güzel bir eser var. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz hep birlikte. Sen beni unutmuşsun, yeni dünya kurmuşsun.

Hüsranla bitiyor her aşkın sonu. Güftehan'dan Uçak Tunça, beste Suat Yıldırım, makam Muhayyer Kürdi. Sanatçımız Suat Yıldırım seslendirdi bu güzel eserini. Saatlerimiz 19.48'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi gönderebilirsiniz. Güzel şarkılardan bir tanesini sevdiklerinize, kendinize armağan edebilirsiniz. Sırada çok sevilen güzel bir eser var. Uğur Çınar'ın seslendireceği bir şarkı sevgili dinleyiciler. Şu anda Uğur Çınar da bir radyo programındaymış. Orada hep birlikte yanımda 100 kişi var yaklaşık. Şu anda amfiden dinleniyor Akşamın Sesi demiş. Bizlere selamlarını göndermişler. Kimlerin olduğunu bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Şu anda 100 kişi yanında Uğur Çınar'ın selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Uğur Çınar'dan güzel bir şarkı gelecek oradaki sevgili dinleyicilere. Aynı zamanda TRTname dostlarına da armağan edeceğiz sıradaki güzel şarkımızı. Sakarya Karasu'dan Ayşe Erbay sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Yakamoz 1'deki arkadaşlarına, Berra Hanım, Maizer, Gülay Hanım'a, tüm site sakinlerine, Erbay ailesine ve ekibimize armağan ediyor. Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sakarya Camili'den Zafer Özkara da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, İhsan Demirci, Musa Özçelik, Feyziye Çöldaş, İbrahim Özdemir ve ekibimize armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Akşamın Sesi programına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman en güzel duygularımla, özlemle, hasretle dinliyorum. Sefam oluyor, kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. İyi ki varsınız demiş. Hiç bitmesin bu harika yayın diyerek. Hüseyin Soysal hocamızdan yarın akşam bir şarkı rica ediyorum. 30 Ağustos günü Hüseyin Soysal'ın doğum günü demiş. Hüseyin Soysal kıymetli bestekarımız. Bir şarkı istemiş bizden. Yarın akşam inşallah Hüseyin Soysal hocamızdan bir şarkımız var Muharrem Bey. Dinlemede kalın diyorum. Sıradaki eseri torunu Beril, kızı Serap ekibimize armağan ediyor. Manisalıları İzmir'den, çevreden gelen misafirlerini ağırlayan yeşil, temiz havasıyla serinleten Ortaköy Yunus Park'tan selamlar demiş Mehmet Uluyurt. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Salih Kurt, Mehmet Andız, Güler Sunar Karahan ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş Hatice Okur her zamanki gibi. Akşamın Sesi evimizin özlenen neşesi, hafta sonumuzun ve gönüllerimizin sultanı, sevgili Dilek Hanımcığım iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, Fazilet Anne'ye, Yamaç Şahin Bostancı, Şükrü Özdamar, kız kardeşi, eniştesi Ayşe Remzi Kartal, Meral Erol Özsan çiftine, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Didim'den Suna teyzemiz Suna Koçak iyi yayınlar demiş, kalpler ve sevgilerini göndermiş. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, yaşam paylaşınca güzel, teşekkürlerimiz sizleredir. Eserler vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere, tüm dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Balıkesir Dursun Bey Hopanlar köyünden yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza, Mehmet Coşkun. Mehmet Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri babası Cemil Coşkun, köy muhtarı İrfan Ünal'a, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bodrum'dan Gürcan Demirel yine yeni bir dinleyicimiz. Gürcan Demirel'e hoş geldiniz diyoruz. Şu anda kalabalık bir grupla birlikte bizi dinliyorlarmış. Sevgiler gönderiyoruz. Sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına, Ali Balcı, Ali Hilmi Tuyun, Ali Eşref Kızıltaş, Şevket Şahin, Fatih Yılmazlar, Mustafa İlhan Demirel, Mustafa Peker, Memiş Bostan, Ercan Gümüşoğlu, Necati Koç, Ömer Kurkan, Recep İlbey, Ahmet Yılmaz, Kasım Güngör, Savaş Eşkıya, Kıran
beylere armağan ediyorum demiş. İzmir Bayındır'dan Hülya Kılınç da bizlerle birlikte. Şimdi yazmamın nedeni annem, iyi akşamlar güzel prensesim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sen de bir şarkı istesene demiş annesi. Reşide teyzemiz ve Hülya Hanım da hemen yazmış. Reşide teyzemize selamlar gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Fazilet teyzeye de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum, ellerinden öpüyorum. Sıradaki şarkıyı annesi Reşide Hanım'a, oğlu Atay'a ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gök gürültü yağmurlu bir çayın diyarından selamlar demiş. Rize'den Selma Temizkan bizleri selamlamış. Hayırlı huzurlu akşamlar diliyor bize. Çok güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz, hepinizin sevdiği bir eser. Güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Gürdili Cazkar makamında. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor, korkuyorum sana nazar değecek.

Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Hüseyin Erbay'a ait Acem Kürdi makamında. Büyülendim, doyamadım bakmaya. Aşk dolu güzel bir eser sevgili dinleyiciler. Zeki Topçuoğlu seslendiriyor.

Saatlerimiz 20.05'i gösteriyor. Akşamın sesi, güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait Hüseyini makamında çok güzel bir eserle devam ediyor. Serap Mutlu Akbulut seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci, mutlu akşamlar dinliyorum tabii ki. Modum seçilen güzel eserleri dinlemek, sevgi teşekkürlerimle. Şansıma inşallah Kürdili Cazkar eser çıkar demiş. Bundan sonraki Kürdili Cazkar eserler de sizin için gelmiş olsun. Bu şarkımız da çok güzel. Müjgan Hanım beğeneceğinize eminim. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Serin ve yağmurlu Samsun akşamından selamlar demiş Reyhan Baş. Keyifli akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Boyar'a armağan ediyor. Akşamımızın neşesi Dilek Hanım, Sarı Papatya demiş. Çiçekler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Reyhan Hanım'a. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş Dilek Hanım. Sevgi dolu, övgü dolu iletileri hak ediyorsunuz. Tatlı dilli sunucumuz demiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Sizin seçtiğiniz güzel bir eseri size, ekibinize, kendime, biricik ağabeyim Güven Kurtboğan'a. Sizin programınızı kaçırmamak için cumartesi pazar akşamları koşa koşa eve gelen sessiz dinleyiciniz Vahide'ye, kızı Azize Akın'a ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Sessiz dinleyiciniz.

İçimiz Vahide Hanım ve Azize Hanım'a buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bir gün siz de mesaj gönderebilirsiniz. Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı da şu anda bizi dinliyor. Ta nerelerden, uzaklardan sevgiler, selamlar ulaştı bize. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türkiye Bahçesi'nin Sarı Lalesi ve Utsunomiya'nın Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Meral Özsan'a, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama, Uğur Çınar'a, Mediha Şensancakoğlu'na armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Kabul ettik. Teşekkür ediyoruz. Biz de Ankara'dan Japonya'ya kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi ilginç, güzel bir mesaj ulaştı bize. Telli turnalar eşliğinde geldi. Selamlar bize. Güneşin doğuşunu Adana'dan eşlik ederken, batışına İzmir'den eşlik eden Seven Hanım'la birlikte nane bahçelerinden dinlediğimiz Pırlantamız Dilek Hanım'ın programında, baktığımız papatya falında Dilek Hanım Seven Hanım'ı seviyor, beni ise sevgiyle kucaklıyor. Varlığıyla bizlere cenneti yaşatan kıymetli şahsınıza ve TRTname dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş. Numan Seymenoğlu'na bu tatlı güzel mesajı için teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den bizlere sevgilerini göndermiş. Bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş. Teşekkür etmiş bize. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özelgündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Yağmurlu bir Adana akşamından selamlarını göndermiş. Maşite Demirhan Bozbulut sıradaki şarkıyı kıymetli Demirhan ailesine, Canpare Mehmet Akif'e ve Özlem'le kavuşmayı bekleyen tüm sevenlere armağan ediyorum demiş. Serap Mutlu Akbulut sizler için seslendiriyor harika eseri. Güller koymuşsun vazoya, yanakların gülden oya.

Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerini göndermiş. Yine hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Yine en güzel şarkılar hazırlamıştır. Sıradaki şarkıyı kendime, Sarı Papatyamız Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Meral Özsan, Gülten Duran, Şevki Şahinoğlu'na ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Adana'dan Selahattin Erzi'den de her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Yiğitlerin harman olduğu güzel ve kahraman şehrimiz Adana'dan zevkle, beğenerek ve isteyerek dinlediğimiz Akşamın Sesine, ruha şifa, derde deva olan klasik eserleri arşivden özenle seçerek bizlere dinleten, mutlu eden, güzel Türkçesiyle sunan spikerimiz Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Güray Çiçek'e sevgiler demiş. Bizden de size sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Nidebor'dan Şükrü Özdamar mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyor. Seçeceğiniz bir eseri dün doğum günü olan çok değerli annem Nurhayat Özdamar'a, ayrıca Zafer Özkar'a, Hatice Okur, Recep Gayretli ve TRT Name dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Dün doğum günü olan anneniz Nurhayat teyzemize sağlıklı, mutlu, nice uzun güzel yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun. Buradan sevgilerle ellerinden öpüyorum ve harika bir şarkı armağan ediyorum. Güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamında. Gönül yazar sizler için seslendiriyor. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın.

Yağmurlu bir Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor muhteşem program akşamın sesinde. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey, ağabeyim Erkut, eşi Necla Sevindik, Ankara'dan gelen canım yeğenim Erkan Öztürk ve bugün doğum günü olan canım ablam Nesrin Öztürk, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim göz bebeğimiz Dilek Hanım için bir eser armağan ederseniz çok mutlu olurum demiş. Kıymetli ablanız Nesrin Hanım'ın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyorum. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Emeğin başkenti Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan Saffet Bilir. Sıradaki şarkıyı Şevki Şahin oğlu Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyor. Yağmurlu bir Ankara'dan Tamer Alper selamlarını göndermiş. Yeni bir akşamın sesine kavuşmanın mutluluğu içindeyiz diyerek sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor.

Muhteşem bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Gün ağarınca boynum bükülür, diğer adıyla Sorma Ne Haldeyim. Sezen Aksu'ya ait Uşak makamındaki bu muhteşem eseri Seçil Heper seslendirdi. Sırada yine çok güzel bir eserimiz var. Aşk dolu bir eser sevgili dinleyiciler. Herkesin sevdiği, çok da istek alan bir eser. Can Suyum, güftesi Kemal Özcan'a, bestesi Celal Abacı'ya ait harika bir eser sevgili dinleyiciler. Kimlere armağan edeceğiz? Manisa Köprübaşı Gökveliler Köyü'nden Arife Tosun tütün tarlasından bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Adana'dan Sevda Demirhan iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat bizlere Erdek'ten sevgilerini göndermiş. Gönüllerden gönüllere sunulan ömürlük şarkılarımız gün batımına güzellik katarken canı gönülden dinliyor. Güzel Ankara'mıza yürekten sevgilerimi gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki Akşamın Sesi, Dilek Hanım selamlar demiş. Sıradaki eseri koro, resim, ritim kursu arkadaşlarına armağan ediyor. Balıkesir Akçay'dan Cevat Özcan da bizlerle birlikte, bizleri güzel şarkılarımızla buluşturan Akşamın Sesi programının yapım ekibine ve akıcı sunumuyla Dilek Hanım'a teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Keyifle dinliyoruz diyerek sıradaki eseri ailesine, Aydın'daki koro arkadaşlarına, TRTname dinleyicilerine, ekibimize ve bana armağan ediyor. Çok teşekkürler. Yüksel Topal, TRTname ailesi hayırlı akşamlar demiş. Isparta Eğirdir'den Uğur Heybeli de bizlerle birlikte, sıradaki şarkıyı İzmit'teki torunları Güneş ve Asya Heybeli'ye armağan ediyor. Denizli'den Osman Yalçın hayırlı akşamlar diliyorum, sevgiler, saygılar demiş. Datça Hayıtbükü'ndeki tatilimizden ben Mustafa Akış, eşim Serap Akış ve kızım Ece için sıradaki şarkı istiyorum demiş. Mustafa Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Kızınız ve eşinizle birlikte programımıza yeni katılan dinleyicimiz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Uşak'tan Meral Özsan, hafta sonumuzun yıldızı, Akşamın Sesi'nin değerli yapımcısı Dilek Hanım kardeşimize, değerli teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, kıymetli torunlarına, canım yapımcımız güzel çalışkan çiçeklerin isimlerini almış Dilek Hanım'a, değerli teknik yönetmenimize, name dostlarımıza armağan ediyorum demiş ve araya kalpler koymuş, çok da güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ülkü Demirhan Ergü Adana Çukurova'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri çok sevdiği ailesine, annesine, babasına, oğulları Bilgehan, Ataberk, Asaf, eşi, kardeşleri Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor ve bu şarkı ayrıca İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin'e de armağan olsun. Can Suyum Bahadır Özüşen sizler için seslendiriyor. Bu şarkı ayrıca şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere de armağan olsun.

Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Güfte İsmail Hakkı Altıntaş, beste ne olmuş? Özdemir Hafızoğlu, makam Hicaz. Sayfalar karışmış sevgili dinleyiciler. Makam Hicaz bu güzel eseri Gökhan Sezen seslendirdi. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor ve sanat güreşimiz Zeki Müren'den dinleyeceğimiz harika bir eser var sırada sevgili dinleyiciler. Güftesi Zeynep Arıcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Hicazkar makamında. Kıymetli bestekarlarımızdan, sanatçılarımızdan da iletiler geldi. Onları okumak istiyorum. Daha sonra dinleyicilerimize armağan ederiz. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü, selam, sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mersin'e, Uğur Güllü'ye kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam da şu anda eşiyle birlikte bizi dinliyor, Yasemin Hanım'la. İyi akşamlar, iyi hafta sonları Dilek Hanım, ben ve eşim Yasemin Hanım. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Sıradaki şarkıyı radyo dinleyicilerine, size, eşim Yasemin Hanım'a armağan ediyorum. Selam, sevgiler demiş. Teşekkür ediyorum. Ben de Akif Özüşen hocama ve eşi Yasemin Hanım'a buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kıymetli sanatçımız Turhan Öge'den bir mesaj geldi. Güzel bir cumartesi akşamından herkese merhaba. Böyle güzel bir programda sizlerle birlikte olmanın keyfini bizlere yaşatan sevgili Dilek Hanım'a ve ekibine sonsuz sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı Şişli Esentepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız sevgili Oya Ergün ve çalışma arkadaşlarına, aynı zamanda bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Korosu'nun değerli şefi Neşe Şahin ve tüm koro arkadaşlarına armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki diyoruz, armağan olsun diyoruz. Turhan Öge'ye, kıymetli sanatçımıza kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Sevgiler, saygılar. Tüm dinleyicilere, tüm Orkide Dilek Esen Hanım'ın dinleyicilerine, yine bomba gibi bir sanat müziği programı dinliyoruz. Mutluluk içerisindeyiz. Tüm yapım ve yayın ekibine kolaylıklar, iyi yayınlar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın tüm ulusumuza kutlu olmasını dilerim sevgilerimle demiş. Teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Eskişehir'den kıymetli bestekarımız Hüseyin Erbay'dan da bir mesaj geldi bana. Messenger aracılığıyla mesajını göndermiş. Sevgilerimi gönderiyorum Dilek Hanım. Eserimi şu anda beraber dinlediğimiz arkadaşlarımızla birlikteyiz demiş. Bizlere dinletme sevincini tattırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bu gerçek bir aşk hikayesinden esinlenerek yaptığım bir bestem demiş. Gerçekten güzel bir beste. Hocam ellerinize sağlık diyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kucak dolusu. Ve İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Tunca hocamdan da bir mesaj geldi az önce. Her zaman mesajını gönderir Zeki Tunca hocam. Şarkısı olsun ya da olmasın, çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Dilek Hanım, başardığınız güzelliklerin devamı dileğiyle müziğimiz adına şükranlarımı sunarım demiş. Mütevazı, güzel bir mesaj göndermiş Zeki Tunca hocama. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sanat güneşimiz Zeki Müren'den dinleyeceğimiz güzel eseri aynı zamanda hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz? İsimleri okuyayım. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Saynur Hanım'a, torunları Ahmet'i

Ümit Elanur Yağız Özçelik'le Mingil Çerçi İçel Derman Kına Yöntem ve Odabaşı ailelerine armağan ediyor. İzzet Yücel Bey pazarından bizlere sevgilerini göndermiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Sıradaki eser tüm dinleyenlere armağan olsun demiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı, bu seçkin şarkıları en çok hak eden size ve ekibinize, radyoları başındaki name dostlarımız, biz Özçelik ailesi ve bal küpümüz Beliz Bebe'ye armağan ederseniz çok seviniriz demiş. Hem de nasıl bal küpü, maşallah diyorum Beliz Bebek. Çok tatlı, Allah nazarlardan korusun, sağlıklı, mutlu büyüsün inşallah diyorum. Yanaklarından öpüyorum. Datça'dan Semiha Sevindik Varol iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kardeşi Ertuğrul, eşi Ferda Sevindik, komşuları Aydın, eşi Suzan Aktan, eşi Nurettin

0: Aşkın alam etmeye, gözümü gönlümü giryan etmeye, aşkını kendine ilan etmeye. Leyla var, Mecnun var, çöller bahane, bahane, bahane.
1: Sanat güneşimiz Zeki Müren'in Ölümsüz Sesinden dinledik. Güftesi Zeynep Arıcan'a, bestesini Avni Anıl'a ait Hürdil İcazkar makamında. Alem bahanedir varlığın için. Sırada güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Kadri Şarman'a ait Bayati makamında sevilen güzel bir eserimiz var. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Armutlu'dan Fadıl Ertuğrul, Dilek Hanım programlarınızı beğeniyle takip ediyoruz demiş. Teşekkür ederim. Kadri Şarman'la Armutlu'dan Severek Sizi dinliyoruz. Armutlu Kardelen ve Özen sitesinden selam, sevgiler. Kadri Şarman Üstad'dan bir şarkı çalarsanız çok memnun oluruz demiş. Evet, sırada Kadri Şarman hocamızdan hocamızın bir bestesi var. Hülya Sözer seslendirecek ama. Çok da güzel bir eser. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine, oğlu Mustafa Erhan'a, değerli sunucumuz Dilek Hanım size, ekibinize ve TRT Name dinleyicilerine armağan olsun demiş. Hülya Sözer sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri.

Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Güfte Melahat Akan, beste Fehmi Tokay, makam Hicaz. Mine Geçili seslendiriyor bu unutulmaz eseri.

Van Erciş'ten Osman Çokyaman, hayırlı akşamlar, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Hollanda'nın güzel kasabasından kucak dolusu sevgiler demiş Fahrettin Özdemir. Sıradaki eseri Türk Sanat Müziği severlere armağan ediyor. Başarılarınızın devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Hollanda'ya, Fahrettin Özdemir'e sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Fındıklı bizim yolumuz, Uşak makamındaki bu eseri sizlere armağan ediyoruz. Nilgün İşgüden seslendiriyor.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Serap Kuzey seslendiriyor. Karanfil Oylum Oylum. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağımız programımızda muhteşem eserlerimiz var. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Güray Çiçek. Esen kalın, hoşça kalın.

Meydan Faslı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programı ile yeniden sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygı ile selamlıyoruz. Bizler tonmeşteriniz Ayhan Gün, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses kayıtta Seval Köksal ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Saz sanatçılarımız Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda

Eda Ersoy, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Şükrü Kabacı, udda Gökhan Macit, kemençede Sercan Halili, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Nihavend makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara Taksim'i udla Gökhan Macit yapacak Gazeli Bahadır Özüşen'den dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Ve Nihavend makamının zarif ve içli tınılarıyla meydan faslımıza başlıyoruz. Gönüllere dokunan bu fasıl, usul usul akan namelerle sizleri musiki yolculuğuna davet ediyor. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Nihavend makamının zarif ezgileriyle Meydan Faslı programımızın sonuna geldik. Ara Taksim'ini Udla Gökhan Macit yaptı, Gazeli Bahadır Özüşen'den dinledik. Stüdyoda bulunan tüm ses ve saz sanatçılarımızla birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name Radyolarından Türk müziğinin o berrak tınılar açan geniş pencerelerinden birini daha aralıyoruz. Mızrabın tellere dokunduğu o ilk andan itibaren stüdyomuzu yayılacak efsunlu namelerin dünyasına, genç namelere hoş geldiniz. Bu haftaki buluşmamızda mızrabın her dokunuşunda adeta bir su damlası gibi stüdyomuzu dökülen, makamlarımızın en zarif taşıyıcısı Kanun'un sesine kulak veriyoruz. Geleneğin köklerinden beslenen ama yüzünü daima yarının tazeliğine dönen genç icracılarımız, Türk müziğinin tükenmez nefesidir. Hazırsanız bu duru namelerin rehberliğinde keyifli bir müzik yolculuğuna ilk adımımızı atıyoruz. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bu hafta stüdyomuzda kanun icrasındaki berraklığı, mızrap hakimiyeti ve sazına olan hürmetiyle dikkat çeken genç bir sanatkarı misafir ediyoruz. Sevgili Deniz Erdoğan, programımıza, radyo meclisimize hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Sevgili Deniz, öncelikle kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı istiyorum. Kimdir Deniz Erdoğan?
2: Hocam öncelikle bu güzel davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz katılımın için.
2: TRT Name dinleyicileriyle burada buluşmak benim için gerçekten çok kıymetli. Ben Deniz Erdoğan, 1996 yılında Konya'da doğdum. Evli ve bir çocuk babasıyım. Müzikle tanışmam aslında çok küçük yaşlarda ailemin içerisinde başladı. Kanunla tanışmam da, bu sazı hayatımın merkeze almam da ailemle bağlantılı. Dayım TRT kanun sanatçısı İlham Çetin'in çok büyük bir payı var. İlk kanun eğitimimi kendisinden aldım. Daha sonrasında bu yolculuğu Aksaray Güzel Sanatlar Lisesi'nde ve ardından Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda sürdürdüm. Şu anda da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Türk Müziği alanında yüksek lisans eğitimime devam ediyorum.
1: Ne kadar güzel, hem icracı hem akademisyen olmak adına güzel adımlarla çalışmalarını devam ettiriyorsun anladığım kadarıyla. Önemli bir icracının vasıtasıyla kanuna başlamışsın. Ama ben yine de sazın ile kurduğun o kuvvetli bağı senden dinlemek istiyorum. Bu bağı, kanun senin için ne demek? Hayatındaki yeri nedir? Nasıl tarif edebilirsin?

0: Kanun benim için zaman içerisinde sadece çaldığım bir saz olmaktan çıktı. Çocukluğumdan beri hayatımın içerisinde olan, kendimi de ifade etmemi sağlayan çok özel bir dost benim için. İlk eğitimimi dayımdan almanın da bu bağın oluşmasına çok büyük bir etkisi var. Dolayısıyla kanunla tanışmam aslında müzikle ve ailemle kurduğum bağın da bir parçasıydı. Yıllar içerisinde sazı tanıdıkça onun ne kadar büyük bir ifade imkanına sahip olduğunu fark ettim. Kanunu bir taraftan çok zarif ve naif, diğer taraftan da icrasından büyük bir disiplin isteyen bir saz olduğunu düşünüyorum. Bir mızrap vuruşunu bile karakteri değiştirebildiğini, küçücük bir nüansın bile müziğin duygusunu etkileyebildiği bir saz olduğunu düşünüyorum. Ben de yıllar içerisinde kanuna sadece teknik açıdan yaklaşmamaya, onun bir üslup ve duygu kurmaya onunla, bugün hala kanun çalışırken yeni bir şey öğrenebiliyor olmak ya da işte benim bu sazla olan bağımı bunların hepsi diri tutuyor. Yeni şeyler. Bu ailemde olan bir müzikal bağın da olması, burada aldığım eğitimde bunlar etkiliyor hocam.
1: Ne güzel ifade ettin. Aile ortamında müzikle ulaşılıyor olması tabii ki bir icracının hayatındaki çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Ailede bunu duymak, kulağımızın sürekli telikli namelerle, perdelerle doluyor olması çok önemli bir şey. Bu anlamda seni şanslı görüyorum Deniz.
0: Evet hocam, o anlamda çok şanslıyım. Ailemde çok fazla müzik içerisinde olan insanlar var. İlk başta bağlama ile dedemde öğrendim bağlamayı ilkokul dönemimde. Daha sonrasında bu radyoya girip çıkma şansım oldu dayımın sayesinde küçük yaşlarda. Onun kucağında hep kanunu görüyordum ve bu saza özeniyordum, sazı çalmak istiyordum. O zamanlar biraz yaşım küçük olduğu için kanun da ebatı büyük.
1: Evet.
0: Daha çok bağlamayla haşır neşir oldum. Ama daha sonrasında lise yıllarım itibariyle bu sazı çalmaya başladım.
1: Peki şimdi bu ortamda TRT Name dinleyicileri için senin bu samimi takdiminin ardından ilk müzik durağımıza geçelim istiyorum. Türk müziğinin köklü mirasından Şeyh Emin Dede'nin Dilkeşide makamının duygulu, derin ve narin hatlarını notalara nakşettiği muazzam bir klasik eserle icrana başlamak istiyorsun.
0: Evet.
1: Bu kıymetli eserin o zarif yapısını kanunun pırıltı tellerine taşıyacak olan sevgili Deniz Erdoğan'ın icrasıyla Emin Dede'nin Dilkeşi'de Peşrevi.

0: TRT Name.
1: Sevgili Deniz, bu kıymetli icra için teşekkür ediyorum. Emin Dede'nin eserini çok güzel bir şekilde yorumladın. Şimdi icra etmiş olduğun saz, kanun, gerek akustik yapısı, gerekse hassas mandal sistemiyle icracıdan yüksek düzeyde bir tını ve entonasyon disiplini bekliyor. Sen genç bir kanun icracısı olarak geleneksel mızrap tavrını konurken günümüzün icra dinamiklerine nasıl uyum sağlıyorsun?
2: Hocam ben kanun sazında mızrap tavrımı korurken öncesinde bizden önce gelen büyük ustaları dinliyorum. Yani mesela sadece kanun içinde değil bu. Bize en yakın tavır olarak alabileceğimiz icralarda Necdet Yaşar. Mesela tambur tavrının kanuna çok yakıştığını düşünüyorum. Fiskeli kanun çalımının gene kanuna çok yakıştığını düşünüyorum. Bu tavrı kanuna uyguluyorum ve aynı zamanda yeni kanun tavrını da, yani yeni kanun tavrı derken, şimdi aceleteli kanunlar çok fazla günümüzde ön planda. Bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ikisinin bir harman, bir bütün olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece kanun fiskeli ya da işte tambur tavrıyla değil, geri geldiğinde bir sirtolonga çalındığında aceletesini göstermesi gerektiğini. Ama bir işte mesela Dilkeşi'de Peşrev ya da bir Evcihar'a Peşrev çalındığında, saz semaisi çalındığında bu fiskeli kanunun tavrının ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamada çalışıyorum. Dediğim gibi Necdet Yaşar, kanunda da Ahmet Yasman gibi kanuncuları çalışmalarını, taksimlerini dinliyorum. Günümüz kanuncularından Göksel Baktakir, kanun tavrı ve taksimleri çok muazzam hocanın. Yani onları çalışıyorum. Bu şekilde çalışmalarım hocam.
1: Sözlerinden anladığım şu ki hem klasik üsluba bir hakimiyet hem de teknik bir beceri olması gerekiyor ki istenilen nitelikte bir icra yapılabilsin.
2: Evet hocam, öyle düşünüyorum
1: ben. Bu oldukça önemli. Kendi kuşağındaki genç müzisyenlerin kanun gibi icrası emek ve sabır isteyen sazlara bakışını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ben gençler arasında kanuna yönelik ilginin devam ettiğini ve hatta doğru yönlendirmeyle daha da artabileceğini düşünüyorum. Elbette kanun kısa zamanda sonuç alınabilecek bir saz değil. Sabır, düzenli çalışma ve uzun yıllar içerisinde oluşan bir birikim istiyor. Fakat zaten Türk müziğinin güzelliği de biraz burada hocam. Yani bu sazı öğrenirken aslında sadece o sazı öğrenmiyoruz. Makamı, üslubu, repertuarı, müzik kültürünü ve geçmişteki büyük ustaları da tanımaya başlıyoruz. Bugün gençlerin bu bilgilere ulaşma imkanları çok fazla, yani bizlerin. Bu imkanları doğru kullanabildiğimiz zaman geçmişteki icracılara ulaşmak, farklı ekolleri dinlemek ve kendimizi geliştirmek çok daha mümkün. Ben kanunun geleceği konusunda oldukça umutluyum. Yeter ki biz gençliğimize, yani bu sazı sevdirelim ve onlara doğru bir eğitim imkanı sunalım. Çünkü bizden önceki ustaların bize bıraktığı bu

0: mirasın devam etmesi, bizim de onun doğru şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlamamıza bağlı diye düşünüyorum.
1: Peki, o zaman sohbetimizin bu keyfi durağının ardından 20. yüzyıl saz müziğinin zarafet dolu sayfalarından birini aralamak istiyorsun.
0: Evet hocam.
1: TRTname dinleyicileri için kemani bestekar Reşat Aysu'nun Nihavend makamındaki bir eserini saz semaini icra etmek istiyorsun. O süzgün akıcı ve aristokrat dokusunu büyük bir estetikle işlediği meşhur eseri Nihavend, saz semai, sevgili Deniz Erdoğan'ın icrasıyla.

0: Sevgili Deniz, bir önceki sohbetimizde bahsettiğimiz gibi hem klasik üslubu hem de teknik zorlukları gerektiren kıymetli bir eser icra ettin.
1: Evet
0: Bu
1: hocam.
0: anlamda eline sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: Reşat
1: ederim hocam.
0: Aysun'un icrası, Reşat Aysun eserlerinin icrası biraz zor.
1: Evet.
0: Çünkü ciddi bir teknik hakimiyet gerektiriyor. Ama sen bunun üstesinden geldin. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Şimdi günümüz şartları insan zihnini sürekli bir şeylerle meşgul ediyor. Parçalara ayırıyor. Dikkat dağınık, algılamalarımız yüzeysel ve her şey fazlasıyla geçici. Takdir edersin ki şu an bizi dinleyen, belki de hayatın o karmaşık uğultusundan yorulmuş, kendini yaşıtlarına, gençlere, kendi jenerasyonuna bu konularla alakalı ne söylemek istersin?
1: Hocam konuya kendimden de örnek vererek bir şeyler söylemek isterim. Çok fazla bir koşturma içerisindeyiz. Biraz durmayı yani kendimizi dinlemeyi. Çünkü hayatın içerisinde o kadar çok peşinden bir şeylerin peşinde koşuyoruz ki ne istediğimizi duyamaz hale geliyoruz. Herkesin kendi yolculuğu bambaşka, farklı bir yolculuğu var herkesin. Başkasının hızına, başarısına veya hayatına bakarak kendi hayatımızı değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir şeye gerçekten ilgi duyuyorsak, yani işte enstrümanımız ya da yaptığımız iş, ona zaman vermekten ve sabır göstermekten korkmamalıyız. Benim de Kaan'ın olan yolculuğum bir günde oluşmadı. Yıllar içerisinde bazen çok çalışarak, bazen zorlanarak, bazen de eksiklerimi görerek bugünlere geldim. Her zaman çalışma imkanı da olmuyor. İşte yeni doğan bir bebeğim var.
0: Maşallah.
1: Evet hocam, 20-25 gündür mesela çok fazla kanunumla ilgilenemiyorum. O yüzden çünkü bir sebep var, bir olay var. Yani onun için duruyorum ama daha sonrasında aynı tempoya, aynı hıza çalışmaya devam edeceğim. Şunu söylemek istiyorum, yani kendinize ait bir şey bulun. Ben kendim açımdan söylemek istersem, ona emek vermek karşılık getirecektir diye düşünüyorum, ona emek verdiğimiz şey. O minvalde de devam etmek, çalışmak lazım disiplinli bir şekilde.
0: Çok güzel bir noktayla bitirdin. Disiplin bir şekilde çalışmak,
1: Evet.
0: sanata özgü dinlemeleri arttırmak, bu anlamda TRT Name dinleyicileri için yeni bir eser icra etmeni rica ediyoruz.
1: Tabii ki hocam.
0: Türk müziğinin bu derin dünyasında şimdi iki önemli usta, önemli bestekar Fahri Kopuz ve Sedat Öztoprak birlikte Türk müziğine kazandırdıkları Suzu Dil makamında bir saz semai.
1: Evet.
0: Suz Dil makamının yakıcı, hisli ve renkli yürüyüşünü yansıtan özel bir eser var gerçekten sırada. Sözü, hissinameleri stüdyomuza taşıman için sana bırakmak istiyorum. Suzu Dil Saz Semai.

0: Sevgili Deniz Erdoğan, bu gizemli name yolculuğunda bizlere yoldaşlık ettiğin için sana gönülden teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim hocam, ben teşekkür ederim. Lisans eğitimim süresinde de bana verdiğiniz kıymetli bilgiler, yol göstermeniz ayrıyetten onun için de teşekkür ediyorum. Burada bu imkanı sağladığınız için de tekrar teşekkür ederim hocam.
0: De biz de teşekkür ediyoruz. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı Genç Nameler'de yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu hafta yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların

Musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Türk musikisinde yer alan her eser, sizlere tarihten bir hikaye fısıldarken, musikinin ve kültürün insanda uyandırdığı derin duyguları hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bestekarlarımızın eşsiz nameleri eşliğinde, Türk musikisinin köklü tarihine birlikte kulak verelim. Programı hazırlayan ve sunan, ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize ünlü bestekar Hacı Arif Bey'in oğlu, musiki geleneğimizin son büyük ustalarından biri olan Zeki Arif Ataergin'i tanıtacağız. Programımıza bestekarımızın sözleri Necati Tokyay'a ait olan Şehnaz makamındaki bir şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Elif Güreşçi'nin sesinden dinleyeceğiz. Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler, beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler, güler yüzler.

Zekeri Fatih Ergin 1896 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ünlü bestekar ve Kanuni Hacı Arif Bey'dir. Asıl adı Salih Zeki olduğu halde Zekarif adıyla tanınmıştır. İlk öğrenimini Beşiktaş'taki Afıtabi Marif Okulu'nda yaptıktan sonra Vefa İdadesi'ni bitirmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Adliye Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş, hakimlik ve avukatlık yapmıştır. Son görevi Fatih Noterliği olan Atergin buradan emekli olmuştur. Sırada bestekarımızın sözleri Nahit Hilmi Özeren'e ait olan Kürdili Asker makamındaki bir şarkısı var. Eseri Adnan Munga'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Söyle neden ağladın, neler geldi başına? Değmez emin ol hayat bir damla gözyaşına.

Daha çocukluk yaşlarında babası sayesinde musikimizdeki ünlü ustaları tanıyarak musiki zevkini geliştirdi. Babası Hacı Arif Bey genellikle her toplantıya oğlunu da götürür ve musikimizi yakından tanımasını isterdi. Ata Ergin henüz 5-6 yaşlarındayken babasından meşke başlamış, ilk olarak Doğru Söyle Sever Misin, Sevdiğimi Bilir Misin kantosu ve bazı hafif eserlerle biraz kanun çalmayı öğrenmiştir. Uzun süre Hacı Kirami Efendi ile Lamekani Mustafa Efendi'den musiki dersleri almıştır. Hacı Kirami Efendi'den Suzinak, Hüseyin'i Hicaz, Nihavend fasıllarını öğrenmiş, diğer hocasıyla da dini musiki bilgisini ilerletmiştir. Biraz ilerledikten sonra dönemin ünlü musiki şinaslarının yaptığı fasıllara katılarak repertuarını oldukça genişletmiştir. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözleri Ahmet Refik Altınay'a ait olan Suzinak makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Güler Basuşen seslendirecek. Neredesin sinemde ateş ufku sardı mahitap, yalnızım mestim harabım sensiz olmam neşe yap.

Babasının ölümünden sonra Kemani Seyyid Abdülkadir Töre ile tanışmış ve bu tanışma onun sanat hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Abdülkadir Töre'den aldığı ilhamla başta Dilkeş Averen makam olmak üzere özellikle eski ve unutulmaya yüz tutmuş makamlara eğilmiştir. Sipihir ve Evç Maye makamları ile unutulmaya yüz tutmuş bu gibi makamlardan hayli eser bestelemiştir. Bir süre Darül Musiki'nin icra heyetinde bulunduktan sonra Darül Talim-i Musiki'ye girmiş ve burada öğretmen olan İsmail Hakkı Bey'i tanımıştır. Üsküdar'a taşındıktan sonra Perukar İsmail Efendi ve oğlu Sadı Işılay ile tanışmıştır. O zamanlar Sadı Işılay ile beraber İbrahim Paşa civarındaki Şehzade Ziyaeddin Efendi'nin konağındaki fasıllara katılmışlardır. Faslı Hoca Ziya Bey yönettiğinden Ata Ergin ses musikimizin bu büyük ustasından çok yararlanmıştır. Konağa devam ettiği yıllar içerisinde birçok fasıl öğrenmiş, daha sonra Darül Elhan'a kaydolarak Hoca Ziya Bey'den yararlanmayı sürdürmüştür. Şimdi bestekarımızın sözleri Nahit Hilmi Özeren'e ait olan Bayati Araban makamındaki şarkısına kulak vereceğiz. Eseri Koray Safkan'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak, o samur saçlara bir günde beyazlar dolacak.

Zeki Arif Atargin bestekarlığa Hoca Ziya Bey ile Abdülkadir Tören'in ısrar ve teşvikiyle başlamış, Rauf Yekta Bey ve Ahmet Irsoy'dan da yardım görmüştür. Bir bestekar olarak eserlerindeki melodi zenginliği başlıca özelliğidir. Eserlerinin icrasında güçlü ve oynak bir hançerenin gerektiğine inanılır. Öğrencisi Alaaddin Yavaşça onun sanatını, Türk musikisi bestekarlığı yönünden onun mevkii ölçülere sığacak cinsten değildir cümlesiyle yorumlamıştır. Eserlerinde daha ilk bakışta alışılmamış bir melodi zenginliği göze çarpar. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sırada bestekarımızın sözleri Hilal-i Ahmer Reis'i merhum Ali Paşa'ya ait olan Suzinak makamında bir şarkısı var. Eseri Perihan Altındağ sözlerinin yorumuyla dinleyeceğiz. Hicrinle senin revnakı çeşmim soluverdi, bak gözlerimi kan bürüdü yaş doluverdi.

Ataergin halende olarak zengin oktavlı, pest ve tiz perdeleri aynı güçte olan, parlak sesiyle eski tarz söyleyiş üslubunun ve gazel formunun son ustası olmuştur. Gerçekten de Zeki Arık Bey'in birçok eserinde gazel formunun renk ve motiflerini bulmak mümkündür. Kendi üslup anlayışı içinde ve icra tekniğine göre beste yaptığı için eserlerinin icrasının güç olduğu bilinmektedir. Zeki Arık Ataergin, peşrev, saz semaisi, beste, ağır ve yürük semai, tevşi, ilahi, şarkı olmak üzere 200'e yakın eser bestelemiştir. Güçlü nota bilgisi olduğu için eserlerini kendisi notaya almıştır. Bestekarımız 5 Ocak 1964'te tramvayla Üsküdar'da bulunan Nasuhi Camii'ne giderken yolda vefat etmiş, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Programımızı bestekarımızın Hicaz makamındaki bir şarkısıyla sonlandırıyoruz. Eseri Umut Akyüreğin sesinden dinleyeceğiz. Hicranla geçen günleri hasretle anarken pürler zişi sevda ile enginlere daldım. Manalı yeşil gözleri hülyamı sararken dünyaya değer vuslatının neşesini aldım.

0: Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Mutlu olun, sağlıkla kalın.
1: Sazın telinden, tarihin izinden.

Ey sabahı hüsnü anın afitabı enveri, ey zarafet bağının şen bülbülü nazik teri, yokken asla gönlümün kalbi latifinde yeri, ben bu halimle ne sevdim sen gibi bir dilberi. Leyla Saz'ın Hüzzam makamındaki şarkısıyla selamladık bu gece sizleri. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçılarından dinledik bu geceki ilk şarkımızı. Eserin başında da yine Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçılarından Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrivi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programıyla bu gece yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere TRT Antalya Radyomuz'dan. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Hüzzam ve Muhayyer makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Hüzzam eserin güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait. Suna Batıgün Konakçı'dan dinliyoruz. Açmam.

Sıradaki Hüzzam şarkımızı yine Suna Batıgün Konakçı'dan dinliyoruz. Bu kez Ekrem Güyer'in bir bestesi. Sensiz alem bahtiyar etmez beni, sevmeye billah ömür yetmez seni. Bekledim yıllarca yıllar gelmeni, sevmeye billah ömür yetmez seni.

Bekir Ünlü Ataer'den iki hüzzam şarkı dinleyeceğiz. İlk eserin güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm, yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Hemen arkasından da güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait hüzzam şarkı da dinleyeceğiz Bekir Ünlü Ataer'i. Olanlar oldu, geçti artık, sen ne dersen de, benim kadar suçlusun bunda sen de.

Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkıyı Koray Safkan'dan dinliyoruz şimdi. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında, hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında.

Sıradaki Üzzam şarkımız yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Vecdi Bingöl'ün Bingöl Dağları başlıklı şiirine bestelenmiş bir eser. Kerim İleri'den dinliyoruz. Çıkar yücelerden haber sorarım, solarken dağların gümüş yaldızı. Bilmem neredeyim, neyi ararım, uyanır içimde derin bir sızı.

Güftesi Osman Dokuz Oğuz'a, bestesi Azmi Tuğrul'a ait Hüzzam şarkıyı Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Bekledim, gelecektin ömre bedel an gibi, eridim için için eriyen zaman gibi.

Mustafa Ersesi Hüzzam makamında bir türküde dinliyoruz. Deli gönlü bir dilbere bağladım, düşündükçe için için ağladım. Ne dedimse kâr etmedi, anladım. Cihan da bilir benim ona yandığım.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz muhayyer makamında eserlerle sürüyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in muhayyer peşrevinin bir bölümünün ardından Zekai Tuncay'ı Selanikli Ahmet Efendi'nin muhayyer şarkısında dinleyeceğiz. Ben sana takrire imkan bulmadım ahvalimi, hem bilir hem bilmemezlikten gelirsin halimi. Öyle fettanı zaman oldun ki ey aşu bu can, neşe-i dil suzu aşkınla yanar canü cihan.

Tamburi Ali Efendi'nin muhayyer şarkısını İbrahim Suat Erbay'dan dinliyoruz. Feryada ne hacet, yürü bendeyle dehanın, bülbül yetişir, bağrımı hun etti figanın.

Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Deva yokmuş neden bimarı aşka, niçin bir çare yok naçarı aşka?

Hacı Sadullah Ağa'nın muayyer makamındaki yürük semaini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Şiir Enderuni Vasıf'a ait. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece. Pek sarıldı bana ol servi hıraman bu gece. Ayın 14'ü gibi dün gece meclisteydi. Kande akşamlayacak ol mehitaban bu gece.

Güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye, bestesi Rakım Elkutlu'ya ait muhayyer eseri Mustafa Öztürk'ten sunuyoruz. Bir siyah çevre dolaşmış gibi kirpiklerine, o bakış, başka bakış, benzemiyor hiçbirine.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait muhayyer şarkıyı Münip Utandı'dan dinliyoruz programımızın sonunda. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor. Hoşça kalınız.

Musikiğimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda musikiğimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

ben Ayfer Er. Sizler için birbirinden güzel şarkılar seçtik. Sevgili arkadaşlarımla birlikte sizlere çok güzel bir müzik yolculuğu yapmayı düşünüyoruz. İnşallah çok güzel vakitler geçireceksiniz radyoları başında bizleri dinleyerek. Ben Ayfer Er, Akustik Name'nin değerli yayın ve yapım ekibini öncelikle size tanıtmak istiyorum. Yapımcımız Işıl Aktan, Tonmeister'imiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu akşam bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, udda Oytun Uçar, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Rahmi Göçmen. Birbirinden kıymetli TRT İstanbul Radyosu'nun saz sanatçısı arkadaşlarımla birlikte olacağız. Evet, ilk olarak sonbaharın ılık esintilerini hissettiğimiz bu günlerde bir hazan mevsimi şarkısı okumak istedim. Şekip Ayhan Özışık'a ait. Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek dedik. İkinci şarkımız Kaptanizade Ali Rıza Bey'e ait. Akşamı süzmediniz diyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sırada bir Avni Anıl bestesi var. Eminim ki radyoları başında bizlere eşlik edeceksiniz bu şarkıda. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum diyeceğiz.

Evet, şimdi de bir Zekai Tunca şarkısı okumak istiyorum. Sözleri Erdal Eroğlu'na ait. Yüreğime kör düğümler atılmış. Çözemedim, çözülmüyor sultanım.

Evet, çok kıymetli dinleyicilerimiz. Nihavend makamını bitirdik. Şimdi Hicaz şarkılara başlıyoruz. Ve Hicaz makamına geçiş taksimini sevgili arkadaşım Bora'dan rica edebilir miyiz? Bora Dicle'den bir Hicaz taksim dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicaz makamıyla devam ediyoruz ve sözleri Nihat Aşar'a ait, müziği Teoman Alpay'ın hepimizin sevdiğini bildiğim güzel bir şarkı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Evet, bu güzel şarkıdan sonra yine çok sevilen bir şarkı. Hüsnü Üstün'e ait müziği, sözleri Aşkın Tuna'ya ait. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Akustik Name'de şimdi Kürdi makamında şarkılara geçiyoruz. Ve yine Hazan mevsimine uygun Eylül ayındayız ve Eylül ayı şarkısı okumak istedim. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda diyeceğiz.

Yusuf Nakese'nin bu muhteşem şarkısından sonra Muayyer Kürdi fantazi bir şarkı Metin Büke'ye ait Gümüş Gerdanlık diyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Akustik Name'de şimdi Acem Kürdi, Alaaddin Şensoy'a ait çok güzel bir şarkı var. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan.

Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, bir akustik name programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın yapımcısı Işıl Aktan, Tomaisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Türkay Güner'di. Bu güzel akşamda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Bora Dicle, Ud'da Oytun Uçar, piyanoda Ceyhun Çelik ve ritim sazda Rahmi Göçmen'di. Bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız ve dinlediğiniz için gönülden teşekkür ediyoruz. Kaçıranlar için ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustikname programı bu akşam saat 12'de Yeni Günün ilk dakikalarında tekrar yayınıyla sizlerle.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programından mutlu günler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu mikrofonlarından sonsuz güzelliklerle selamlıyoruz sizleri. Bugün de geçmişin izlerini günümüze taşıyoruz. Usta seslerden sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda oluyoruz.

Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin. 1953 yapımı Zeki Müren ve Cahide Songun'un başrollerini paylaşmış olduğu ve kaynaklarda da Zeki Müren'in ilk filmi olarak geçen Beklenen Şarkı filmine adını veren bir eseri dinledik. Yüksel Uzel'in Benden Artık Bu Kadar isimli albümünde yer almaktaydı bu kayıt ve Zeki Müren tabii ki bu güzel şarkıyı yer aldığı Beklenen Şarkı filmi için bestelemişti. Güfte Sabih Gözen imzalıydı. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Nihavend şarkılarla geçmişten günümüze uzanıyoruz ve 2012 yılında Aylin Şengün'ün Huzur isimli albümünde yer alan bir Emin Ongan şarkısına kulak veriyoruz. Sen benim gönlümde açan son güldün.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Yıldırım Gürses'in Nihavend eserini Belgin Gök'ten dinledik. Sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde yer vermiş olduğu eserdi bu kayıt efendim. Evet, aşk duyguların en güzeli, en özeli. Ama belki onun üstünde, onun çok daha üstünde, daha yüce bir duygu, sevgi duygusu var. O yüzden sevgimizi güzel kalplere, hak eden kalplere gösterelim. Her gidenin ardından dünya elbette kararmayacaktır. Zira dünyanın renkleri, güzellikleri öylesine parlak ki onları kimse için soldurmaya, söndürmeye değmez diyoruz. Ve yine şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Nesin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Sanatçı Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz olacak. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Mutluluk hep sizden yana olsun değerli dinleyenlerimiz. Tıpkı bu güzel Alaaddin Şensoy şarkısındaki gibi. Nihavend makamında güftesi Şadi Kurtuluş'a ait eseri Yaşar Özel'den dinledik. Şimdi ise birlikteliğimize Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz. Osman Nihat Akın'ın unutulmaz bestesiyle 4 yıl öncesine uzanıyoruz. İbrahim Suat Erbay icrasıyla dinliyoruz. Türk

Musikimizin klasikleşen bu eserini. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

2011 yılında yayınlanan Necdet Varol eserlerinden derlenen Bestekarlar albümünde yer alan Necdet Bey'in Kürdeli Cazker şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Aşk büyük bir yalan. Ritmimizi düşürmüyoruz ve Selahattin İçini'nin güftesi Sedat Ergintuğ imzalı Kürdeli Cazker eserini şimdi Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. Sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ben Seni Unutamam isimli albümünde yeniden düzenlenmiş haliyle bizlerle birlikte bu şarkı. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın.

Değerli sanatçı ve şef Vedat Kaptan Yurdakulu, Kenan Günel'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait Kürdeli Cazker şarkısıyla konuk ettik programımıza. Göksel Baktagir bestesine kulak vereceğiz. Kıymetli virtüöz, kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir biliyorsunuz birçok eser armağan etti Türk müziğine. Bunların birçoğu enstrümantal eserlerdi. Ancak tabii ki sözleriyle de kalbimize nüfuz eden güzel eserlerinden birine kulak vereceğiz şimdi. Güfte Fatma Onur imzalı Gönül Aköz bizlerle birlikte olacak. Tek kelime bir söz etmesen bile bir tatlı gülüşle baktığın yeter.

0: değecek.
1: Öyle saf, öyle hoş, öyle güzelsin. Korkuyorum sana nazar değecek. Hasan Esen'in sözleri Fatma Onur'a ait Kürdeli Cazker şarkısını Seda Gökkadar yorumuyla dinledik. Sanatçının 2019 yılında

Aşk aldın ede bir iz, resim çizdik sanki suya. Kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya? Turhan Taşan'ın sözleri Yalçın Benlican'a ait Kürdi şarkısını dinledik. Şef Cemile Karabulut yönetiminde TRT Ankara Radyosu sanatçıları tarafından seslendirilmişti bu kayıt. Biz de sizlerle paylaştık ve keyifle kulak verdik. Değerli dinleyenlerimiz, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz yavaşlatıyoruz ve özel bir Şerif İçli eseriyle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Sözlerini Süleyman Nazif'in kaleme aldığı Hicaz şarkıda Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1971 yılında kendi adıyla yayınlanan albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız. Derdimi ummana döktüm, asumana inledim, yare de ayare de hali derunum söyledim.

tel tel taradım zülfünü. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eserini Belkıs Dikmen icrasıyla dinledik. Programımıza yine bir Saadettin Kaynağ şarkısıyla devam edeceğiz değerli dostlar. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri, Gönül Yazar'ın 1993 yılında yayınlanan Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünde dinlemiştik. İşte şimdi o kayıt da sizlerle birlikte olacağız. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim. Çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Türkü formuna yakın Hicaz makamındaki bu eseri Muazzez Abacı seslendirdi. Malatyalı Fahri Kayaan'a ait bu eser, aynı zamanda sanatçının 1991 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer almaktaydı. Biz de sizlerle o kaydı paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Efendim, şimdi ritmimizi bir parça düşürelim. Biraz daha klasik forma yakın, benim de dinlemekten ve söylemekten çok keyif aldığım bir şarkıya kulak verelim. Bir Neveser Kökteş bestesi ve Hicazkar makamında çok özel bir eser. Dilek Türkan'ın 2009 yılında yayınlanmış olan Kalbimdeki Deniz isimli albümünde yer alan bir kayıt. Ruhumda neşe hayale daldım. Gel sevgilim gel, bir ömre bedel.

Güftesi Vecdi Bingöl, bestesi Saadet'in kaynağı ait Hicazkar şarkıda İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Selim Öztaş bizlerle birlikteydi. Selim Hoca uzun yıllardır Türk müziğimiz için önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor ve birikimlerini de genç nesillere aktarmaya devam ediyor. Sayın hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim ve bir başka kıymetli sanatçıya kulak verelim. İstanbul Radyosu'nun değerli seslerinden Vedat Çetinkaya bizlerle. Sanatçıyı Zeki Müren'in unutulmaz Süznak şarkısında dinliyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Hicazkâr makamında unutulmaz bir eseri dinledik. Tabii ki Hicazkâr makamı deyince Türk müziğinin önemli kadın bestekarlarından Neveser Kökteş ilk olarak akla geliyor. Ve bu eserde gerçekten Neveser Hanım'ın çok sevilen, Türk müziğinde iz bırakan eserlerinden biriydi. Melahat Gülses'in 2006 yılında yayınlanan İnce Saz albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaştık. Şimdi ritmimizi biraz düşürüyoruz ve yine yüzü batıya dönük bir makam, Ras makamından bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. İrfan Özbakır'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını Hasan Eğlen'den dinliyoruz. Bu kayıt ise sanatçının 2021 yılında yayınlanan Bu Şarkı Hiç Bitmesin isimli albümünde yer almış olan bir kayıt. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya.

gecede kim bilir kaç rüyayı alt üst ettim yine senden eser yok. Köpük köpük fal fal içtim dünyayı, gözlerinin kahvesinden eser yok. Öpsem diye sarılıp ilk görüşte, dudağından iz aradım her düşte. Başka bir kahkahada gülüşte, gül goncanın gamzesinden eser yok. Yola düştüm o yağmurda bir hışım, dağlar aştım düş de olsa çıktım. Tam kalbime düştü 100.000 yıldırım, kirpiğinin darbesinden eser yok. Hayal meyal geçip gitti bir gece, yalan oldu aşk denen o tek hece. Nasıl sırsın, nasıl da zor bilmece, çözemedim, adresinden eser yok. Değerli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün çok sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın o anlamlı dizelerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu güzel paylaşım için Nihat Bey'e de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Türk müziğinin eşsiz nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu anlamlı duygusal dizelerin ardından ritmimizi biraz yükseltelim. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Ras şarkısında Bekir Ünlü Ateer'e kulak verelim. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken Rast makamında bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısında Kemal Caner'e kulak veriyoruz. Bu sevilen eserin güftesi İlkan sana ait. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Bir diğer adıyla dua sizlerle.

ise Filiz Şatıroğlu'na kulak vereceğiz. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken hareketli bir şarkıyı dinliyoruz, enerjimizi yükseltiyoruz. Dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen Rast şarkısında sanatçımız Filiz Şatıroğlu, "Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana" diye seslenecek bizlere.

Hasretin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde seni anarak, günlerce yolunu bekleyeceğim. Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. 2002 tarihinde seslendirmiş olduğu Ali Şen Ozan şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçı. Rast makamındaki bu eserin güftesi ise Tevfik Baykara'ya aitti. Ve değerli dostlarımız, bugün de birbirinden güzel şarkılarla harika bir müzik yolculuğu gerçekleştirdik. Nihavend'den Kürdeli Cazkera, Muayyer Kürdi'ye uzanan harika bir repertuar sunduk. Hicaz makamının o tatlı namelerini dinledik ve Rast makamının içimizi ısıtan o sıcacık nameleriyle sizlere veda ediyoruz efendim. Huzurlarınızdan ayrılırken teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, güzellik dolu bir gün diliyoruz sizlere ve Mahur makamındaki anonim bir türküde siz değerli dinleyenler